sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Benim radyom
1: Radyo Turkuaz.
2: Benim radyom Radyo Turkuaz.
3: Benim radyom Turkuaz Radyo.
4: Benim radyom Radyo Turkuaz.
5: Benim radyom Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Aydın, Radyo Turkuaz dinleyip duruyor.
2: Adana, Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Almanya, Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Mersin, Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Antalya, Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri, Radyo Turkuaz dinliyor.
7: İzmir, Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
8: Bursa, tüm gün Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Samsun Atakum, Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Çankırı, Radyo Turkuaz dinliyor.
11: Ankara, tabii ki Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Parafın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 6 Mayıs 1936. Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar, Uğur'la Güne Merhaba'yı sunar.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek, Aki ve Solar'ın katkılarıyla 6 Mayıs çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkümaz frekanslarında. Evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen güzel bir gün olsun. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden geçsin hayatımızdan tabii ki. Gülümseyerek başlayın güne ve o gülümseme gününüzde yayılsın sevgili dinleyenler. Şu an iş ve okul yolunda olan dinleyicilerimize, henüz evden çıkmayanlara, çoktan işe varanlara, günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia,

0: Sigorta.com.tr. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece...
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, Mikro.com.tr.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
9: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
10: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi Nisan ayında aylık bazda %4,18, yıllık bazda ise %32,37 oldu.
9: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
11: Burası Radyo Turkuaz. Eğlence burada.

Bugün elde olanları güzelleştirin, elde olmayanları düşünmeyin. Hayat bir gün, o da bugün dosturuyla. Gülün, güldürün. Bakalım kimlerle bugüne başlıyoruz. Şöyle bir hoş geldiniz sonuna çıkalım. Instagram'da Merve'yi gördüm. Hoş geldin sen de aramıza. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu, güzelliklerle geçen bir gün dilemiş. Amin. Leyla İstanbul'da bizlerle, Zühre Almanya'da aramızda şu an. Ve bizi kaptanımız Gaziantep'te bize eşlik ediyor. Fatma Fransa'da haftanın ortasından günaydınlarıyla aramıza katılmış. Teşekkür ederim. Coşkun kaptanımız Antalya'da. O da yola revan olanlardan ve eşlik edenler arasında da çok şükür Radyo Turkuaz almış. Ne mutlu bize. Mahmut Elibol Kırıkkale'de bizleri dinliyor şu an. Hüseyin Çoban Aydın'da dinlemede demiş. Günaydın. Yolun açık olsun. Nasıl güzel bir güzergah. Nasıl güzel bir yol. O fotoğraftaki huzuru da çok olsun. Sıradaki şarkılar o yolu da daha da güzelleştirsin. Ankara'da Ayşe ile bu anı paylaşıyoruz. Hoş geldin. Valla gece yatıncaya kadar, sabah uyanınca da her daim Radyo Turkuaz. Çocuklara kahvaltı hazırlarken dinliyorum demiş. Oh. Eline emeğine sağlık, afiyet olsun. Şanlıurfa Çamlıdere ve İncil Öğretmen Servisindeyiz. Bu sabah da yine Tufan aramıza katılmış. Günaydın. Bugün benim doğum günüm dedi Afyon'da Arif. Arif, doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş olsun. Ailen ve tüm sevdiklerinle. Nezahat, nerelerdesin sen? Deniz'de bizleri dinliyor şu an. Hoş geldin. Sana ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar diliyorum. Kayseri'de Tuba aramızdaymış. İnşallah bütün hastalara şifa diliyorum mesajını gönderdi. Amin. Sevenlerin sevdiklerinin kıymetini, sevilenlerin de sevenlerinin kıymetini bilmesi dileğiyle. Mutlu günler dedi Diyarbakır'dan selamlarıyla Mahmut. Oley! Günümüzün sohbet konusu, bir insanın kaybetmemesi gereken şeyleri neler?

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin

0: Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Sakarya'dan Adnan ben. Bütün servisçi arkadaşlarıma, yolların bütün herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazası belası diliyorum.
1: Hoş geldin.
0: İnsanın kaybetmemesi gereken en önemli şey insanlığı, vicdanı diye düşünüyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar.
1: Çok da doğru düşünüyorsun Adnan. Teşekkür ederim. Sana da iyi yolculuklar diyorum. Yolun açık olsun. Hüseyin de aramızda şu an, İskenderun'da bizleri dinliyor. Abdülkerim, hoş geldin aramıza. Abdülkerim Özkan. Yasemin Mardin'de çoktan açıldı radyolar diyerek aramızda. Nida ile birlikte ikisine de sevgilerimizi gönderelim. Gonca Ankara'da her zaman olduğu gibi bugün de bizlerle beraber güne başlıyor. Hoş geldin. Sadece sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş. Armağan oldu bile. Çok da güzel bir şarkı. Öte yandan günün sorusuna gelecek olursak, bence bir insan mesela ailesini kaybetmemeli demiş. Güzel, teşekkür ederim. Latife günaydınlar. Öğrencilerimle birlikte kocaman günaydın mesajıyla aramızda şu an. Öğrencilerimize de çok sevgiler, selamlar. Çok güzel bir okul günü olsun. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Bir insanın kaybetmemesi gereken şeyleri. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Anne.
6: Anne.
7: Anne. Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fakir Hausgeräte.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da bir evim şubelerini ziyaret edin.

Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de...

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
2: Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğu kısmı daha çok. Batı ve Doğu Karadeniz, Sinop hariç. Yine Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla il bazlı olarak Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde. Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde de karla karışık yağmur da görülebilecek sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Şanlıurfa'da Bircan bizlerle beraber. Ona da sıradaki şarkıları armağan ederim. Tüm Demir ailesine, eşi yine aynı şekilde Arife ve kızı İkra'ya da sevgiler, selamlar. Ankara'da Ayşe de bizlerle beraber. İnsan yüce yaratıcısının merhametini, empati becerisini, hani neydim ne oldum düşüncesini ve zor gününde de yanında olanı unutmamalı demiş mesajında da. Teşekkür ederiz Ayşe. Murat bizlerle beraber. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz 25 yıl. Murat ve Sadiye'ye de sevgilerimizi gönderelim. Batman'da bizleri dinliyorlar. Daha nice güzel.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne!
3: Anne! Anne!
6: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakir Hausgeräte.

0: Ticaretle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
8: Videfix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. Videfix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
9: İdefix bilgilendirdi.
10: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün. 6 Mayıs 1936. Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.
10: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhabada ilk saatimizi önemli gelişmelerle uğurlayalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz internet ve sosyal medya mecralarındaki karanlık tehditlere karşı adeta bir dijital kalkan oluşturdu. Milyonlarca aileyi ve çocuğu yakından ilgilendiren 15 yaş altı sosyal medya sınırlaması resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı ve sanal dünyanın kontrolsüz dehlizlerinde kaybolan gençleri korumayı hedefleyen bu devrim niteliğindeki düzenlemeyle oyun şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkes için yeni bir dönem başlıyor. Artık sanal dünyada başıboş hareket etme devri sona ererken kurallara uymayanları ise milyonluk rekor cezalar bekliyor. Ticaret Bakanlığı çocuklar için risk taşıyan bir giyim ürünü hakkında da toplatma kararı aldı sevgili dinleyenler. Gübis üzerinden yapılan duyuruda baş ve boyun bölgesindeki kordon nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi. O kıyafetlerin piyasadan çekileceği aktarıldı. Yayıncılığını Turkuaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırladı. Uzun süre başa baş geçen mücadelede Konyaspor uzatmalarda kazandığı penaltıyı gole çevirerek siyah beyazları 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

0: Sade Türk Mağazası'nız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize?
1: Günaydın Uğur abi.
0: Günaydın.
1: Ben Zeynep. Biliyor musun, bahar geldi. Ben Bahar ve seni çok seviyorum. Birkaç gündür ayrı kaldık. Sen de beni özledin mi?
0: Evet.
1: Ben seni kocaman özledim. Güne uğurla başla, mutlu kal. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Ya biz de seni çok seviyoruz. Deli Bağlı Zeynep'imiz, günaydın. Hoş geldin. Oh. Ali Baş bizlerle beraber, günaydın. Arif, merhameti, vicdanı ve gururu ve şerefini kaybetmemeli insan demiş. Tekin öğretmenimiz Diyarbakır'da, bir insan empati duygusu

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay

ederiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi Göz.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
5: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan

masallarla. Maalesef dolandırıcı konusunda sevgili dinleyenler durdurak bilinmeyen bir durum söz konusu. Bu da tabii ki her fırsatı hani değerlendirmeye çalışmaları da bizim her an hani tetikte olmamız gerektiğini gösteriyor. Şu günlerde mesela yaklaşan Anneler Günü sebebiyle bazı markaların sanki hediye veriyor gibi linkler gönderilerek, önemli markalar bu arada, hani kozmetikten giyime birçok aksesuar markaları, özellikle de annelerin, kadınların çok tercih ettiği markalardan sanki hediye veriliyormuş gibi WhatsApp üzerinden bir link gönderimi ve o linke tıkladığınızda işte belli sorular yöneltilip sonra anket, işte o sorulardan, anketlerden sonra kazandığınız gibisinden, hatta sonra onu arkadaşlarınıza göndermenizi isteme ve daha sonrasında da sizin telefonunuz üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşma konusunda dolandırıcılık faaliyetleri artmış durumda. O yüzden lütfen, ama lütfen sevgili dinleyenler,

0: annelerinin hediyeleri pazaramada.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %80'lere ulaşmak üzere. E5 üzerinde Mertens İncirli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapatılmış. Bölgeye ekip sevk edilmiş. Yine E5 üzerinde Ambarlı Parseller yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Sahil yolu Zeytinburnu Yedikule yönünde de bir meydana gelen trafik kazası uyarısı var sevgili dinleyenler. Yoğunluk o bölgede de bundan kaynaklı artmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Kanatıcı Reklam.
1: Herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te kendinize ayırdığınız anları daha keyifli hale getirecek bakım ürünleri bir arada. Günlük bakım rutininizi yenilemek için aradığınız ürünlerde alışılmadık fiyatlar İdefix'te. Nivea'nın güneş kremleri, yüz ve vücut bakım ürünleriyle cildinizi korurken deodorant seçenekleriyle bakımınızı tamamlayabilirsiniz. Üstelik İdefix'te Nivea lansmanına özel kampanya kapsamında Nivea ürünlerinde 600 TL alışveriş işe 150 TL indirim fırsatına ek olarak sürpriz indirim kuponları da sizleri bekliyor. Kendiniz ve sevdikleriniz için bakım alışverişlerinizi şimdi tamamlayın, bu fırsatları kaçırmayın. Hemen idefix.com'a veya idefix mobil uygulamasına girin, Nivea'nın idefix'e özel lansman fırsatlarını keşfedin. Idefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
6: Atason gözünde, gözler üstünde.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
10: Abonelik de yok. Aidat da yok.
8: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: arasında var.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi geleceği.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Kar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz

İç Anadolu'nun daha çok doğu kısmı, yine Batı ve Doğu Karadeniz, Sinop hariç, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla il bazında Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ama Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması da yine beklenen durumlar arasında. Yağışların Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın daha çok doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı da yine paylaşılan bilgilerden.

0: Bursa'dan Aybars. Herkese uğurla merhaba.
1: Merhaba Aybars, hoş geldin aramıza. Günaydın. Yusuf demiş ki abi şu minik çocuklarımız sesli mesaj atıyor ya. Subhanallah, vallahi maşallah diyor. Ben o yaşlarda iki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Artık şu anki çocuklarımız maşallah. Maşallah. Hani içlerine yetişkin insan kaçmış gibi. O kadar güzel konuşuyorlar. O kadar güzel dili bağlılar ki. Biz de konuşuyoruzdur ya. Hatırlamıyoruzdur canım Yusuf şimdi. Günaydın, hoş geldin.
0: Merhaba Uğur abi, ben Aydın'dan Serra. Dün biz sana ses kaydı atmıştık. Ay. Ama bizim okula inmemiz gerektiği için sesimizi duyamadık. Ya. Buradan da arkadaşlarıma ve öğretmenlerime selam gönderiyorum.
2: Günaydın!
1: Günaydın! O zaman daha erken gönderip en azından ya da mesajınızda hangi saatler arası yolda olacağınızı paylaşırsanız ben o zaman size torpil geçerim. Geçerim tabii, size torpil geçerim. Umarım şimdi duymuşsunuzdur. Çok güzel bir okul günü olsun hepinize.

0: Oh be. Bir insanın kaybetmemesi gereken şeyleri sohbet konumuz sevgili dinleyenler. 505-188-30-0'dan mesaj attığımız. Kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
0: Reklam.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
4: Anne!
5: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck ya, Hausgeräte.
7: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
8: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
11: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
14: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.

0: de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi

0: kaçırmayın. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
0: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

ikinci saatimizde yavaş yavaş uğurlarken sevgili dinleyenler, bu kalem onu biliyoruz değil mi? Bulunduğu yerin rengiyle hemen o şekli alan, oraya uyum sağlayan. İşte insan da sandığından çok daha fazla bulunduğu ortamdan etkileniyor sevgili dinleyenler. Psikolojide buna duygusal buluşma deniyormuş bu arada. Düzeltiyorum, duygusal bulaşma. Bulaşıyormuş yani. Yani bir ortamda hangi duygu baskınsa bir süre sonra biz de onu hissetmeye başlayabiliyoruz. Yani ne bileyim, mesela sürekli eleştiren, negatif, yargılayan insanların olduğu bir yerdeysen bir noktadan sonra sen de daha gergin, böyle daha tahammülsüz olabiliyormuşsun. Fark etmeden o dile, o bakış açısına yakınlaşabiliyormuş insan. Aynı şey iyilik için de geçerli tabii. Mesela daha anlayışlı, destekleyici, sakin insanların olduğu bir ortamda biz de yavaş yavaş o huzura adapte oluyoruz. Yani sevgili dinleyenler, kısacası iyilik de bulaşıyor, kötülük de. Ve insanın içinde bulunduğu ortama dönüşme ihtimali de çok yüksek oluyor. Dolayısıyla bulunduğumuz ortamlar çok çok önemli.

Hedef alıp vursanlı özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine.

0: kirletmeyeceğim seni.
1: Radyo Türk Vazesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyodan yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıkla geçen, huzurla geçen, sorunsuz geçen ve mümkünse de stressiz geçen güzel bir çarşamba günü olsun her birimiz için. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir baktığımda Abdülrezzak bizlerle beraber Antakya'da günaydın. Merve Balıkesir'de şu an bizleri dinliyor. Hoş geldin aramıza. Fatih Malatya'da bu anı bizimle paylaşan dinleyicilerimizden sevgiler, selamlar olsun. Ve Mardin'de Yasemin, insan merhamet, ahlak, umut ve neşesini kaybetmemeli demiş ona. Kıymetli, kıymetli değerler. Fırat bizi Ankara'da dinliyor şu an. Bence bir insan içindeki çocuğu asla kaybetmemeli. Her şeye rağmen o çocuğu yaşatmalı. Kesinlikle katılıyorum Fırat. Ya biraz olsun böyle içten gülümsemek için, ne bileyim, biraz olsun o büyümeş olmanın sorumluluğu, ağırlığından hafiften sıyrılmak için. Yani kendi kendimize kalsak bile o çocuğa ihtiyacımız var. O içimizdeki o çocuğa ihtiyacımız var. Çağla öğretmenimiz de İzmir'de bizleri dinliyor şu an. Ben de okul yolundayım ve sizleri dinliyorum demiş. Güzel, şahane bir okul günü olsun inşallah. Zeynep Diyarbakır'da bizlerle. Bugün benim doğum günüm. Sıradaki şarkılar bana derman olsun demiş. O zaman iyi ki doğdun Zeynep. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, ailen ve sevdiklerine güzel, şahane bir yeni yaş diliyorum. Ve Zübeyde ile devam edelim. O da mutlu sabahlar mesajlarımızda. Bence insan koşullar ne olursa olsun neşesini kaybetmemeli. Her şey olur. Dağılırız, toplanırız. Her duyguyu yaşarız ama o neşeyi kaybetmemeli demiş. Neşemiz daim olsun Zübeyde. Hoş geldin. Bir insanın kaybetmemesi gereken şeyler sevgili dinleyenler. Sohbet konumuz 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attığımız ya da Instagram Radyo Türk'ü WhatsApp'ımızdaki son videoma yorum yapabilirsiniz.

0: Expertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Biri biri, biri biri, sizi
1: düşünen biri, Bir Evim. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
4: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Türkiye, internet ve sosyal medya mecralarındaki karanlık tehditlere karşı adeta bir dijital kalkan oluşturdu. Milyonlarca aileyi ve çocuğu yakından ilgilendiren 15 yaş altı sosyal medya sınırlaması resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı. Sanal dünyanın kontrolsüz dehlizlerinde kaybolan gençlerimizi korumayı hedefliyor bu devrim nitelindeki düzenlemeyle. İşte oyun şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkes için yeni bir dönem başlıyor. Artık sanal dünyada başıboş hareket etme devri sona ererken kurallara uymayanları ise milyonluk rekor cezalar bekliyor sevgili dinleyenler. Öte yandan dünyanın en sağlıklı ekmeği Türkiye'de. 12 bin yıllık tohumla üretiliyor. Siyez buğdayı Anadolu'nun özellikle Kastamonu'nun İhsan Gazi ve Seydiler ilçelerinde hala geleneksel yöntemlerle yetiştirilen binlerce yıllık geçmişe sahip bir atalık tahıl olarak da son yıllarda yeniden dikkat çekti dünyanın en sağlıklı ekmeği olarak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitimde yeni dönemin detaylarını açıkladı. Yapay zekadan siber güvenliğe uzanan yeni alanlarla öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına göre yetiştirileceğini belirten Tekin, artık ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz dedi.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart Pos'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Küçükçekmece Florya yönünde de bir orta şeritte araç arızası sebebiyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri İstanbul'da yeniden hizmete başladı sevgili dinleyenler. Ankara trafiğinde yoğunluk %70'lerde şu an. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü katılımı öncesi merkez yönde bir trafik kazası uyarısı var. İnönü Bulvarı Konya yolu katılımında bir otomobil devrilmiş. Bağlantı yolu trafiğe kapandı. Bilgisi de yer alıyor ilgili haberde. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Aysel Eskişehir'den selamlarıyla aramızda. Bir insanın kaybetmemesi gereken şeylerin en önemlileri hayata pozitif bakışı, iç huzuru ve kendine iyi gelen sevdikleri, eş, dost, arkadaş, kardeş gibi insanları kaybetmemeli demiş. Teşekkür ederiz Aysel. Burak da Kayseri'de bizlerle bu anı paylaşıyor. Herkese hayırlı, huzurlu ve bol güneşli bir gün diliyorum demiş. Ve canım kızım İnci, Zümra ve kıymetli eşim Buket'e de hayırlı yolculuklar mesajıyla aramızda. Biz de hepsine sevgilerimizi gönderelim. Ve devam edelim.
1: Ömer abi günaydın. Bugün benim doğum günüm.
0: Günaydın Melisa. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Çok güzel bir yeni yaş olsun. Ailenle beraber, arkadaşlarınla beraber. Ballar ya, yemin ediyorum dili ballılar. Sadık aramız da bizlerle beraber. Günaydınlar. Bozkır'ın tezenesi sevgilin Neşet Ertaş'ı yad ettik sayende demiş. Ne mutlu bana. Hemşehrim olması ayrı, Türkiye'nin önemli bir değeri olması ayrı. O ve onun gibi tüm aramızdan ayrılan değerlerimize de rahmetle. Sümeyye bizleri bu anımıza ortak olan dinleyicilerimizden, ona da sevgilerimizi gönderelim. Yürüyüş yaparken bizleri dinliyormuş ve diyor ki günün konusuna binaen insan bence huzurunu kaybetmemeli. İşte o huzur olmayınca insan en güzel yerlere de gitse, en zengini de olsa mutlu olamıyor demiş. Huzurumuz daim olsun. Sesim ta Avusturya Tirol'e ulaşıyor şu an. Sibel orada bizleri dinliyor. Ofise geldim ve sizi dinliyorum demiş. O zaman kolaylıklar diliyorum Sibel. İyi çalışmalar olsun. Günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
4: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 9

0: seçeneği seninle.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
3: Gönlün mavi

0: neredesin oldu liman.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ama tabi bazı yerlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar da görülecek. Ardahan, Kars, Erzurum ve Bitlis çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sakarya, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği de tahmin ediliyor sevgili dinleyenler.

Özlem İlham bizlerleydi. Düzce Gölyaka'da şu an bizleri dinliyordu. Çok ama çok teşekkür ederim. Sizlerden alıyorum o güzel enerjiyi ve sizlerle de tekrar paylaşıyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Halit bizlerle beraber Mersin'de. İnsan tek bir şeyi kaybetmemeli, parasını pulunu. Yani o giderse artık her şey gidiyor mesajını gönderdi. Yani birçok şey ona bağlı olduğu için maalesef evet ona da sahip çıkmak gerekiyor. Sancaktepe'den selam.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atason gözünde, gözler üstünde.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.
0: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 6 Mayıs 1936 Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
12: Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
13: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Veda etmeden önce Osmaniye düz içinde şu an oğlu, küçük oğlum ve eşim Almanya'da şef olan büyük oğlumla beraber dinliyoruz. Aksaray'dan sevgileriyle Oğuzhan aramızdaydı. O mahalle hepsine sevgilerimizi gönderelim. Her biri farklı farklı lokasyonlarda bizi dinliyorlar ama inşallah en kısa zamanda aynı yerde beraber de dinlersiniz. Bursa'da Hamdi aramızdaydı. Günaydınlar, hayırlı günler olsun senin için de. Güzel sağlıkla geçen bir gün diliyorum her birimiz için. Evet sevgili dinleyenler, Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de bir kere daha çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlere aktaracak. Akabinde mikrofonda gönül dostu kızım sizlerle olacak. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 21'de tekrar buluşacağız Uğur'la Işığında. Geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yeni güne beraber merhaba demek adına sabah 7'de kavuşmak üzere. Kız

0: alışırım.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar, Uğur'la güne merhabayı sunuyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han, Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Yıldırım Han 6000 kilometre menzile sahip. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıtta maktu ÖTV'den feragat edip şokun vatandaşa yansımasını sınırladık. 2 ayda bize maliyeti 90 milyar TL, yılın tamamında sürerse etkisi yaklaşık 600 milyar TL civarında olacak dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca AFAD akreditasyon sistemi kapsamında farklı branşlarda akredite olmaya hak kazanan 51 ekibe armaları takdim edildi. 2141 üye akredite oldu. Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip su kabağıyla İskilip tepsisi yemekleri coğrafi işaretle tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgeleriyle ilçenin coğrafi işaretli ürün sayısı 10'a yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş'la TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yeşil beyazlılar Enis Bardihi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu. Gelişmeleri paylaştık.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Güne iyi bir başlangıç için gönül dostu Füsun.
2: Güne iyi bir başlangıç için gönül dostu Füsun.

Kerim ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da müziğin renginde gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz başlıyor dostlar. Uğur Eracil'e teşekkür ediyorum, haber merkezimize teşekkür ediyorum. Koşa koşa böyle sevgiyle yine bir telaşla giriş yaptım programıma ve tabii ki odamıza. Şöyle güzel bir penceremizi açalım, bir havalandıralım. Şöyle bir dostlara selam verelim. Evinde, iş yerinde, şu an trafikte bizi dinleyen güzel dostlarla saatler 12'yi gösterene dek Radyo Turkuaz'da buluşalım mı? Hoş geldiniz. Herkesin kıymet görmeye, herkesin dertleşmeye ihtiyacı vardır. Ben buradayım, dilim döndüğünce.

olur. Sen iste yeter ki gönlümün dostu, neden olmasın. Bugün kendimize nasıl davranmaya acaba karar verdik? Soruyorum dostlara. 505-88-30-0'dayım. WhatsApp mesaj numaramız. Kendinize yeniden yakınlaşmanız için, acaba kendinizi yeniden çok fazla sevmeniz için, belki uzaklaşanlar vardır. Bugün kendinize nasıl davranacaksınız? Radyo Turkuaz'dayız. Saatler 12'yi gösterene dek sizi hiçbir yere bırakmıyorum. Başka frekanslara da nereden beni dinliyorsanız şehriyle birlikte yazabilirsiniz. Fotoğraflar, videolar da tabii ki gönderebilirsiniz. @radyoturkuaz, @gönüldostufusun sosyal medyada da sizi bekliyorum. Yol dostu.

0: Şimdi bazı dinleyicilerimden nasıl kendime iyi davranacağım bunu bilemiyorum diye mesajlar da geliyor. Olabilir, olabilir. İnsan bazen kendini unutabiliyor gönlümün dostları. Ya da herkese o kadar çok koşturanlar var ki zaten bunu yazanları ben görüyorum burada. İsimlerini söylemeyeceğim. Herkese koşturup kendini unutanlar onlar ve kendini nasıl mutlu edeceklerini belki de bilmiyorlar. Şöyle yapacağız öyleyse. Hemen bir bakalım. Ya kendi başına, yalnız başına bir yerlere gittin mi diye soruyorum o dinleyicilerime. Yani tek başına kendin için bir şeyler yapıyor musun? Yani bir başkası yanında olmadan gerçekten kendinle yan yana kalabiliyor musun? Kendinle beraber kaldığında kendine bir şefkat gösterisi, bir şeyler alıyor musun, ısmarlıyor musun bile diyebilirim tabii. Ya bu sefer bir başkasına değil de sen bir kendine bir şeyler ısmarlasan. Peki bugün kendine verdiğin bir sözü tutmak mesela. Küçücük bir şey de olabilir. Bakın bu da çok önemli. Yani kendine yaptığın bir anlaşma olabilir. Bazen bozulur bu anlaşmalar ama güvenini o zaman birazcık böyle tazeleyebiliriz. Güvenini kaybetme. Bugün küçücük bir sözle başlayabilirsin mesela. Sonra kıyaslamayı silmek. Evet, bir başkasıyla kendini kıyaslamayı, hatta geride kalmış senle bile kıyaslamayı silmek. Yani ben daha önce bunu niye yaptım, şunu niye söyledim, niye burada değildim, neden böyle davranmadım. Hemen onları bir kafanızdan bir çıkartın gönlümün dostları. Kendinizi kıyasladığınız kişiler varsa onlardan da birazcık uzaklaşmanız gerekiyor. Özellikle sosyal medyada. Hani böyle sayfalara bakıyoruz da bir anda kendimizi o kıyas olayının içerisine sokuyoruz ya. Bakmayın, takipten çıkın, çok izlemeyin eğer sizi rahatsız ediyorsa. Başka neler olabilir bir düşünün bakalım. Ruhunuz ne istiyor ruhunuz? Onu bir çözün bakalım dostlar.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

kalanlar, gidenler, gönlümün dostları. Biz de zaten şu üç günlük dünyada bir gün yavaş yavaş yavaş yavaş gitmemiz gereken yere gideceğiz. Geçen haftalarda çok teşekkür ediyorum. Yengem için dua etmiştiniz. Hülya Balkaş. Ben bir dua daha istiyorum. Onu bugün uğurluyoruz. Hakka yürüdü gönlümün dostları. Rabbinin yanına gidiyor. Ve o yüzden bir kez daha bugün de onu gönderirken, uğurlarken bir dua isteyeceğim dinleyicilerimden. Çok teşekkür ediyorum. Bütün ölmüşlerimiz için aynı zamanda gelsin diyorum. Hülya yengem, onu çok seviyorum. Çok kıymetlidir benim için. İşte bir çocukluk zamanı, bir devir kapanıyor. Onlar gittiğinde, ama onları hep o gülen yüzüyle, o söyledikleriyle,

çok kısa, kısacık, mini minnacık bir reklam molam var. Ardından geliyorum. Anlatacaklarım var. Sağlığa ve hayata dair.

0: Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

bu yaşta öğrendiğim bir şey var ki böyle coşkuyla her şeyi anlatmamak, söylememek gerekiyor. Ya benim de öyle bir mizancım yoktu ama galiba değişiyor mu mizac? Yaşananlarla, yaşadıklarınızla, böyle hayatın tabii ki böyle sınavlarıyla. Şimdi dostlar demeyeceğim ama dost olan zaten size kızık atmaz da dost gibi görünenlerle falan da diyebiliriz. Şimdi size çok önemli bir şey anlatacağım. Şimdi sosyal medyadayız. Ben de devamlı mutfağı seven bir insanım. Özellikle kadın dinleyicilerim muhakkak o hikayelerde o yemeklere falan bakıyorlar. Ay, değişik değişik tarifler. Yani bizim zamanımızda, annelerimiz zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu. Nasıl böyle bir mutfağı biyoloji laboratuvarına falan çevirmiş gibi oluyorlar. O kadar farklı şeyler ki aslında çok basit. Yani biz neden bunu, bu yumurtayı neden böyle kırmadık da ya da işte bunu niye böyle yapmadık? Şimdi dürümler çok meşhur. Vallahi dürümler, her şey bir dürüm yapılıyor. Yumurtadan yapılıyor, patatesden yapılıyor, işte kabaktan yapılıyor falan falan. Fakat patır patır, Hipokrat reçetesi de demiş geçen gün, bir pirinç yufkası olayı var. Şimdi şekeriniz yoksa, zaten normalde börek yiyorsanız ve kendinizi kötü hissetmiyorsanız, neden pirinç yufkası diyorum? Pirinç ve pirinç gibi şeyler glisemik indeksi yüksek. Çok hızlı emiliyor ve insülini hızla yükseltiyor. Şeker hastalarının yememesi gerekiyor. Kısa süre sonra da tekrar sizi acıktırıyor. Siz bunu zaten biliyorsunuzdur. Fakat yani nedir bu fit dürümler? Fit deniliyor bak yanında pirinç yufkasının. Ya ben de aldım, almadım değil. Ben de o gafletin içerisine düştüm. Benim hele hiç almamam gerekiyor. Diyabet 2 olarak çok dikkat etmem. Ben pirinç yemiyorum. Düşündüm, pirinç yufkasıyla sen ne yapıyorsun gönül dostum? Görüyorsun orada bir canın istiyor. Ya diyor böyle minnacık bir şey, ne kadar kalorisi var ki diyor insanlar. Sonra glutensiz diye pazarlanıyor pek çok gıda. O pek çok gıdanın içerisinde glutensiz denilen içine bir bakın. Pirinç şekeri var, nişasta var, bir şeyler var ve hızlı bir şekilde o şeker yükseliyor gönlünün dostları. İşte tam tahıl, siyes, karabuğday, bunlardan keşke lavaşlar yapılsa, yapanlar da var. Şimdi siz onu alıyorsunuz, pirinç yufkasını. Böyle bir kağıt gibi bir şey zaten. Çok enteresan. Biraz suyun içerisinde tutuyorsunuz. Çok tutarsanız bulamaç olur, yok olur, kaybolur.

şey yapamazsınız. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ne kadar dikkatli yapmışım değil mi? O pirinç yufkasını yiyip şekerin nasıl yükseldiğini ben size sonra söyleyeyim. Yani sonra içine istediğiniz her şeyi koyup bunu böyle bir ocağın üzerinde de pişirebiliyorsunuz. Fırında da pişirebiliyorsunuz. Tabii çok ince olması değişik bir tat veriyor ve zannediyoruz ki ya bu kadar ince olduğu için de ne olacak ki bundan diyoruz. Ama unutmayın yani sağlıklı birkaç kelimeyle soslanarak sağlıksız seçeneklerin bazen şişirilmesi durumu olabiliyor. Bunu bazen insanlar bilerek de yapıyor, bilmeyerek de yapıyorlar. Ben bilerek bu hatanın içerisine düştüm. Bir deneyeyim dedim bakayım ne kadar zorlayacağım o şekeri diye. Ama tabii dikkat edin. Eğer sizde bir sıkıntı yoksa, eğer şekeriniz çok hızlı yükselmiyorsa neden olmasın? Yani arada bunu bir börek haline getirebilirsiniz. Ya da işte fit durum falan diyorlar ya, öyle bir şey yapabilirsiniz. Güzeldi güzeldi yufka, nasıl güzelse onun da tabii tadı güzel oluyor. Ama ben artık hayatımda siyezi, kara buğdayı, tam buğdayı, ekşi maya, onları daha çok kullanıyorum. Buradan fırıncı dostlarıma selam olsun. Onlar da çok güzel çeşitler çıkarmaya başladılar ekmeklerde.

güzel ya. İnsanın böyle gönlünde, yüreğinde hep deriz ya, böyle kelebekler uçması, mutlu olması. Bir insanı sebepli sebepsiz düşünmesi, sebepli sebepsiz sevmesi, zaten bir sebebi olmaması gerekiyor ya. O bir hissiyattır, bir duygudur diye düşünüyorum. Gerçek sevgide böyle bir görünmeyen bağ vardır. Yani onun maddeyle, madde dünyasıyla, dünyalık işlerle hiçbir iş yoktur gerçek sevginin, dostlar. 500-588-30-0 dedik. Ankara'dan Medine'cim geldi. Denizli'den Zübeyde'm gelmiş. Aysun'umuzu, Şenay'ımızı. Şenay, dün senin doğum günün müydü? Sanki Tülay öyle dedi. Şenay'cığım, canım benim, doğum günün senin, nice güzel yaşlara diyorum. Aylamız gelmiş, Hayriye'cimi görüyorum. Hayriye'nin de bugün doğum günüymüş. Bütün şarkılar bana gelsin mi demiş. Gelsin vallahi.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon 1.
5: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle. Armis. Armis.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir
7: adım önde. Reklam. Güzellikler
8: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün. 6 Mayıs 1936. Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu. Güzellikler
8: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Şimdi bazen şey diyoruz yani böyle kötü ayrılıklar, kötü böyle sıkıntılı bir iletişim kopukluğu olduğunda ya artık hiçbir şey hissetmiyorum. Aslında duygu yok olmuyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Beyin duygusal erişimi ne yapıyor? Kapatıyor. Kapatmak zorunda kalıyor. O zaman zannediyoruz ki biz hiçbir şey hissetmiyoruz. Şimdi düşünün, çok böyle sevmişsiniz bir insanı, sonrasında ayrılmışsınız.

yaşıyorsunuz ve uzunca bir süre diyorsunuz ki ben hissetmiyorum. His, asıl orada sizi beyin koruyor. Çünkü duygu dediğimiz şey tek bir merkezden çıkan bir his değilmiş dostlar. Beynin birkaç sisteminin birlikte çalışmasıyla oluşan bir işleme döngüsüymüş. Ya bakar mısınız? Ve bu döngü bazen yük altında aslında ne oluyor? Çökmeye başlıyor. Yani duygusal kopuşun en büyük yanılgısı, yani insanoğlu bunu diyor ki psikolojik bir tercih olduğunu sanıyor. Oysa çoğu zaman bu bir tercih değil. Bu otonom sinir sisteminin acil durum protokolü oluyor. Beynimiz ya çok kıymetli, bütün organlar çok kıymetli. Yani beyin yoğun uyarımı ve duygusal yükü taşımakta zorlandığında, bu sadece ayrılıklarda değil, bu birçok şeyde olabilir. İşte ölümde olabilir, stres yüklü bir şeyde olabilir hayatın içerisinde. Yani ne diyor? Savaş, kaç diyor. Yani panik, öfke, kontrol, aşırı düşünme, sonra uyuşma, boşluk, donma, kopukluk, yani kapanma. Direkt bu iki seçenekten bir tanesini bize sunuyor. Eğer sistem savaş kaçla baş edemeyecek kadar yorgunsa, bu sefer ne yapıyor insan? Kendini kapatıyor. Hayatı böyle hayatta kalmaya çalışıyor ama her şeyi, bütün her şeyi azaltmaya başlıyor. Güzel bir şey değil tabii ki. Ama biz bunu çözeriz. Evelallah diyorum ki biz bunu çözer miyiz gönlümün dostları? İşte bazen böyle hiç ağlayamıyor, üzüldüğünü hissedemiyor, sevinci yaşayamıyor, yakınlık kuramıyor, boşluk hissediyor. Sanki hayatı uzaktan izliyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze

0: Yıldırım Han, Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Yıldırım Han 6000 kilometre menzile sahip. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 6 artarak 2702'ye yükseldiği bildirildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelere rağmen fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığın değişmeyeceğini söyledi. Sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti. Türk Dil Kurumu, Türkçeyi güçlü bir kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığı çocuk edebiyatı alanındaki yayınlarını 8 Mayıs'ta kamuoyuyla buluşturacak. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibarıyla TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan .tr uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

İkinci saatte çay mı kahve mi, ne hazırladınız bizim için? Şarkılar şarkılar benden, çaylar kahveler tabii ki sizden. Şu an mesajlarınızı okurken bazen bana fotoğraf gönderiyorsunuz. Çok da mutlu oluyorum. Sanki yanınızda gibi. İş yerinde olanlar, mesai arkadaşlarım, nasıl geçiyor hayat, nasıl? Şimdi bazen bakıyorum da böyle uyuyorum gönlümün dostu ama dinlenemiyorum diyorsunuz değil mi? Bu her zaman tembellik değil. Bakın, tembel değilsiniz. Hele hele bu çağda. Tamam, belki çok geç yattığınız zaman dinlenemezsiniz ama normal bir rutinde uyumaya, mesela uyuma saatiniz belli. Fakat yine de bir türlü dinlenmiyorum diyorsanız, bu sadece bedenle alakalı değil. Sinir sistemimizin çok uzun zamandır alarmda kalmış olmasıyla alakalı. Yani dışarıdan normal görünmeye çalışırken insan bazen içten içe tükenir. Bu bir zayıflık değildir. Bu birçok yükün zaten taşınması. Ama diyorum ki gelin önce kendime, sonra size. Yani buradan götüremeyeceğimiz şeyler için heba etmeyin kendinizi. Yani hiç dertlenmeyin. Mutsuzum demek bana bazen çok yanlış geliyor kendi hayatıma baktığımda. Evet, benim de sınavlarım ağır olabiliyor. Benim de birçok tabii ki böyle çıkmazlarım oluyor, problemlerim oluyor. Olmuyor mu? Oluyor. Doğduğum günden beri oluyor maşallah. Sorumluluklar oluyor, engeller oluyor, aşamadığım şeyler oluyor ama diyorum ki ya şu an her şeye ulaşabiliyor muyum? Bu mikrofondan onca insanın sevgisini alabiliyor muyum? Hani bir şekilde şükür diyor muyum? Yani bir evin içerisine gidip kapımı kapadığımda, tek başıma kaldığımda, hani kendimle kaldığım zamanlarda mutlu olabiliyor muyum? Ya da bir çocuğu mutlu mu ediyorum? Ne yapıyorum? Birkaç tane en azından kıyafetim var mı? Daha ne kendimi mutsuz ediyorum? Nasıl ben mutsuzum diyebilirim ki? Yani düşünün, şöyle bir hayata bakın, bir etrafınıza bakın ve elinizdekileri lütfen şükredin diyorum. Mutsuz olmak için bazı şeyleri bazen insanın beyni böyle ararda bulur. Ne olur ona kapılmayın, o gaflete düşmeyin. Her şeye rağmen mutlu olacağız, etrafımızı da mutlu edeceğiz.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Üretim öncülerinin mikrosu var. Mikro yazılım, mikro
5: kontene. Reklam.

Şimdi sizi 1927 yılına götürsem, Sirkeci'ye gitsek, büyük postanenin oraya gitsek, ya ne kadar güzel bir gurur. Ya böyle bir zaman makinesi olsaydı gideceğim yerlerden ve tarihlerden biri olurdu. O büyük postanenin üst katına çıkardık hep birlikte. Orada küçücük bir stüdyo vardı. Evet, bugün 6 Mayıs. Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı gün, gönlümün dostları. Radyo günü. Yayın tabii ki Eşref Şefik Bey'in, Allah rahmet eylesin, hafızalara kazınan Alo Alo Muhterem Samin Burası İstanbul Telsiz Telefonu anonsuyla hayat buldu. İyi ki varsınız, iyi ki var radyo diyorum hayatımızda ve benim canım dinleyicilerim.

Sesin gönüllere değdiği bir gün bugün gönlümün dostları. Radyo emekçilerinin ve radyoya gönül verenlerin günü de tabii ki kutlu olsun. 6 Mayıs 1927. Çok güzel mesajlar geliyor. Biz zaten her gün bu sevgiyi, bu dostluğu, bu enerjiyi, bu aşkı yaşıyoruz ya, şükürler olsun diyorum. Uzun uzun yıllar, Hıdır Ellesi'de en büyük doğamdı. Uzun uzun yıllar böyle sesimiz sizlere ulaşsın. Sizin sesiniz olmaya devam edelim. Hem de Radyo Turkuaz'da, bu frekansta. İstanbul burada mı? 93.6. İzmir duymak istiyorum. 101. Ankara 90.2. Kayseri nerede? 91.3. Peki ya Erzurum? 91.1. Samsun 97.2. Bütün frekanslarımız için turkuvazradyolar.com.

Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima sevdik.

0: Geldiniz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: arasında var.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

Teslimiyet nedir diye sorsam aslında pek çoğumuz aynı şeyi söyleriz. Hani boyun eğmenin aksine benliğin silinmesi değil deriz. Tam tersine kabuğunu bırakıp daha sahici bir benliğe doğmasıdır insanın. Bu aralar böyle bir şey mi hissediyorsunuz? Yani böyle bir anda bir şeyin içinden doğacak gibi bir doğum sancısı var da sonrasında böyle o yapraklar açacak gibi, tam böyle bir bahar ayındayız tabii ki. Kelebeğin böyle kozasından çıkması gibi. İşte teslimiyet de öyle. Yani kontrol etme arzumuzdan, her şeyi yönetme dürtümüzden usulca vazgeçmekle zuhur eden bir haldir.

Sanırım bu aralar bunu yaşıyorum. Çok da güzelmiş. İnsanın kendisini hayatın akışına ve onun içindeki derin bilinmezliğe bırakması enfesmiş be gönlümün dostları. O yüzden de teslimiyet kıymetli. Bunu bence şu an yaşayanlar, hissedenler benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Yeşimcim hoş geldin. Sernur, Erzurum'a selamlar. Biz de buradayız demişler. 91.1.

5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.

zambaktan alıp Brezilya'ya götürüyorum. Orada bazı yerlerde kaç yaşındasın anlamına, yaşamın kaç kez çiçeklendi diye sorarlarmış. Yani kaç yaşındasın demezlermiş gönlümün dostları. Yaşamın kaç kez çiçeklendi. Düşünsenize, çiçeklerin açtığını kaç kez gördüysen o yaştasın. Yani gözünün önünden geçen bahara kaç kez gerçekten dikkat kesildiyse. Bahar ayındayız. Yani bu mevsimi gerçekten görmek, o çiçekleri, o doğayı görmek gerekiyor. Ama gerçek manada görmek gerekiyor. Bu şarkı özellikle Gülşah'tan sevdiceğine armağan oldu Özgür'le. Onlar için çaldık.

0: güzel dostlar beni dinliyormuş efendim ya. Haydar'cığım seni çok özledik. Haydar Dutak buradan selam olsun diyorum ona. Yanında çok kıymetli arkadaşları Halil İbrahim ve İlhan Bey var. Onlar da hoş geldiler İstanbul'a. Vallahi Haydar'ı bulamıyoruz. Bir Ankara'da, bir Amerika'da, bir İstanbul'da, her yerde ama söz verdi. Buraya geldiğinde bizim yanımıza stüdyoya da gelecek. Benim için çok çok kıymetli bir insandır. Ona buradan selamlar Haydar'cığım, canım benim. Ankara'daki dostlara da selam olsun. Veda ederken bir evlilik yıl dönümümüz vardı. Murat ve Sadiye Hanım şu an Batman'dan bize ulaşmışlar. Onlara selamlar gönderiyorum. Evlilik yıl dönümleri 25 yıl maşallah diyorum. Maşallah. Biz de işte radyo olarak, radyocu olarak değil mi? 96 yılında başladım gönlümün dostları ama 1927 yılına gittik bugün. 6 Mayıs radyo günümüz. Dünya radyo değil, o 13 Şubat'tı. Bu şimdi bizim radyo günümüz gönlümün dostları. Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı gün. TRT radyolarına da buradan dostlara, arkadaşlara, kardeşlere de selam olsun. Sesimiz, sözümüz her yere ulaşsın bu sihirli kutudan sihirli seslerle. Şimdi yarın saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşalım istiyorum. Programın artık son böyle şarkıları, son kısa reklamı. Ardından ne yapıyoruz? Hilal Özgen'i burada olacak, mikrofon başında olacak. Kendinizi sevin, kendinize değer verin her gün diyorum ama bugün ne yapacaktık? Kendimize bazı sorular soracaktık. Gerçekten kendimizi ne kadar sevdiğimize dair bunu sakın unutmayın.
1: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Her şeyim var annem.

0: ürünlerinin hediyeleri pazaramada. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolie

Marketfix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye'de altın mevduatı 2026'nın ilk çeyreğinde %21,5 artarak 4 trilyon 136 milyar liraya ulaştı. Altının toplam mevduat içindeki payı %15,6'ya yükselirken en yüksek hacim İstanbul'da, mevduata oranla en yüksek pay ise Rize'de görüldü.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 6 Mayıs 1936. Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı kuruldu.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
5: İdefix bilgilendirdi.
6: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han, Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Yıldırım Han 6000 kilometre menzile sahip. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun

0: ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıtta maktu ÖTV'den feragat edip şokun vatandaşa yansımasını sınırladık. 2 ayda bize maliyeti 90 milyar TL, yılın tamamında sürerse etkisi yaklaşık 600 milyar TL civarında olacak dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca AFAD akreditasyon sistemi kapsamında farklı branşlarda akredite olmaya hak kazanan 51 ekibe armaları takdim edildi. 2141 üye akredite oldu. Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip su kabağıyla İskilip tepsisi yemekleri coğrafi işaretle tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgeleriyle ilçenin coğrafi işaretli ürün sayısı 10'a yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yeşil beyazlılar Enis Bardihi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

çoğu duada ve dilekte Hıdır Ellez'de Rabbim bahar gelsin, yaza dönsünler vardı. En kısa da kabul olan duada bu oldu. Bugün günlük güneşlik bir Türkiye var. Neredeyse yurdun dört bir yanı bahar havasında. Ki bugün en yüksek İstanbul'da 17 derece. O bile bize yetti ya, bir motive, bir dışarı çıkarken kıyafete özenme, bir saçı düzeltme. Ay dur, çok kilo aldım, azıcık yürüyeyim demeler, değil mi? Yarın daha da yükseliyor hava, 3-4 derece İstanbul için söyleyelim. 22 derece cuma, parçalı bulutlu ama hava sıcak olacak. 24 derece cumartesi pazarda yine hava sıcaklığı İstanbul için iyi gözüküyor. Ankara bugün bulutlu, 12 derece. Bu hafta 18'ler 21'leri görecek. Ankara hafta sonu oldukça sıcak bir hava olacak. Diğer iller az sonra.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

Özlemişim bu şarkının da minnoşluğunu. Tam bir çocuk şarkısı gibi geliyor bana. Hilal Özgen ile sosyal hayatta duyduğunuz mesaj seslerinin hepsi gönül dostu Füsun Ay. Mürvet'i yayınlar. Allah hepimizin gönlümüzden geçirdiğimiz duaları kabul olsun. Allah en güzel dua, en sevdiğim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kötü bulsun, iyi sevinsin. Kamileciğim Antalya. Yeşim Aydın'dan Hatice, bugün özel, bugün güzel bir gün. Radyo yayınının 99. yılı hepimize kutlu olsun demiş. İyi ki radyo var, iyi ki sizler varsınız. Hilal'im diye eklemiş. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum güzel yanaklarından. 99.8 Kırıkkale dinleme de diyor. Hangi iller dinleme de frekansıyla yazsa keşke, değil mi? Hatta şöyle hikayeler paylaşsanız, biz de geri paylaşsak. Radyo Turkuaz'ı etiketleye.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Bişkek uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Bişkek'e geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de.

0: anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

önemli bir gün. Dinleyicilerimiz de bunu biliyor. Türkiye'deki ilk düzenli radyo yayını 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin üst katında kurulan stüdyoda başlamış. Yani tarihi bir anons var orada. Yayın Eşref Şefik Bey'in hafızalara kazınan Alo Alo Muhterem Samin, burası İstanbul, telsiz telefon anonsuyla hayat bulmuştur. İyi ki radyo var, iyi ki var. Bu ilk adım bugünkü TRT radyolarının ve

nereden başlıyoruz başlıkları? Bugün Fenerbahçelileri alev alev yakıyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Aziz Yıldırım benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum diyor. Fenerbahçe'nin arkasında yine Aziz Başkan duruyor. Yani başkanlığa aday olduğunu açıkladı Aziz Başkan. Adam zayıflamış ya, nasıl üzüldüyse. Bursa'da aracını biriktirdiği izmaritleri yere atarken yakalanan sürücüye zabıta çöpleri temizletirken görüntüler var. Bana böyle cezalarla gelin ya. Ya senin araban kirlenmeyecek de doğa mı kirlenecek? Kardeşim onları niye orada biriktirdin zaten ya? Ne çirkin hareketler. Eskişehir'de yaşayan birinin 2020 yılında arkadaşına verdiği kendi ve babasına ait IBAN'ların iddiaya göre bilgisi dışında dolandırıcılıkta kullanıldığı ortaya çıkıyor. Bu IBAN dolandırıcılığı büyüyor.

0: 1 euro 53 lirayı aşarak rekora koştu deniyor bugünün haberlerinde. Altın ne durumda acaba? Aşk filminin sonunda. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 26 derecelere ulaşması bekleniyor. Saatimiz 12.49. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta yavaş yavaş ilk saatin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın, az sonra mesajlarınıza da bakıyoruz. Kısa bir ara.
1: Reklam. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gecinde 5G. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında

0: taksit seçeneği seninle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.

jandarmanın dur ihtarına uymuyor. Bilerek bunları sizlerle paylaşıyorum. Hani olur bir gün başınıza gelir, Allah korusun. Kaçmaya falan kalkışmayın. Kaçan sürücüye 390 bin lira ceza kesilmiş. Ne olabilir? Alkollü araç kullanmıştır. Ehliyeti gidecektir. Aracı bağlanacaktır. 390 bin lira bir araba parası diyeceğim. Bu paraya araba da yok. Yok değil mi 390 bin araba? Bakacağım şimdi. Yapmayın ya, kurallara uyun. Eğer kaçıyorsanız kaçacak bir ihlal de yapmayın şu hayatta. Ne var yani dümdüz yaşamaktan kolay? Sağlık Bakanlığı bağımlılıkla mücadele kapsamında kimlikle tütün ürünü satış modeli üzerinde çalışıyor. Aa, bomba. Yani günde sen bir paket sigara aldın, belki de kimlikle alacağın için ikincisini vermeyecek sana.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2'yi aşan primle 14.800 puanı test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna saldırıları devam ediyor. Son saldırıda 6 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede 2 Mart'tan bu yana 2700'den fazla kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'nca sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporu yayınlandı. Raporda dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin iç güvenlik açısından oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. Teknoloji dünyası 2026 yılına sert bir istihdam kaybıyla başladı. Yılın ilk 3 ayında aralarında Meta ve Microsoft gibi devlerin de bulunduğu 86 teknoloji şirketi 80 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Efendim yeni saatime hepiniz hoş geldiniz. Böyle biraz hüzünle başlayalım. Sonra canımız isterse biraz hareketleniriz. Havada böyleyken değil mi? İçimiz cıvıl cıvıl olsun. Şarkılar da buna sebep olsun.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Biz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Radyo Turkuaz.
1: 13-13 saatler Hilal Özgen ile sosyal hayattasınız. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Bir tane dinleyicim geçen şey almış. Ya Hilal Özgen diyorsun, eşin hiç üzülmüyor mu? Ne diyeceğim, kaç yıldır Hilal Özgen demişim. Eşimin soy ismi, kimliğimde zaten var. Bu arada eşim demişken ev sahibimizle evi tutarken evli olup olmadığımızı emlakçıya araştırtmaya çalışmıştı. Ben de hani hayatı sosyal medyaya dönmüş bir kişi, ya çıkar evlilik cüzdanının fotoğrafını çek, yolla, adam haklı kardeşim, ne kadar namuslu, ne kadar kibar, ne güzel bir aile adamı ki evini bekara vermek istemiyor ya da yanlış kişilere vermek istemiyor. Ben de emlakçıya diyorum ki aman diyorum ya, sosyal medyada Hilal Özgen'i diye aratın, orada benim düğün fotoğraflarım var. Bazen insanın kafası duruyor. Ev sahibim demişken kendisi de Hasan Bey şu anda bizi dinliyor. Selamlarımı gönderiyorum. Öyle bir tesadüf oldu aslında. Evle ilgili konuşurken bir de baktım Radyo Turkuaz dinleyicimiz çıktı. Bayağı da sağlam Radyo Turkuaz'cı, hatta bir radyo dinleyicisi, fanatik bir Galatasaraylı. Biz evi tutmak için evle ilgili 5 dakika konuştuysak, Galatasaray'la ilgili 45 dakika, radyo ile ilgili de 3 gün 8 saat falan konuştuk. Ama ne güzel, hep şöyle dua ederim ben zaten. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın diye önümüzdeki ay bizi atıyormuş değil mi? Çıkın kardeşim evimizden diye. Çok selamlar ailesine. Kendisine hayırlı işler, bol kazançlar olsun ki önümüzdeki yılın zam oranlarını, değil mi, öyle konuşalım. Öyle bir parası olsun ki bizim Hasan Bey'in. Zaten çok da inançlı, çok da sevdiğimiz insanlardan biri eşimin de. Yani bize şöyle bir telefon açsın. Kardeşlerim, paranın ne önemi var ki? Hay Allah'ım ya. Bir de duyduk ki kendisinin de bizim civarlarda başka da bir evi var. Değil mi, yani hani oradaki ev

5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de.

Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

5.34 bu kez Aşkın Nur Yengi şarkısını kendi sesiyle dinliyoruz. Cemile, nesi varsa bölüşecek biri olsun, nesi yoksa bulup getirecek biri olsun. Hıdır Ellez gönlümüze de bahar getirsin Hilal'im. Cemile ilk defa bu kadar ciddi mesaj yazarken görüyorum artık. Evlilik isteği artık dayanmış sınırda. Öyle olsun Cemilem benim. Süreyya Söylemez İskenderun'da bizi dinliyor. Her zaman yazıyorum demiş. Valla Hıdır Ellez dileklerini ben yıllarca o kadar çok yaptım ki en son baktım sosyal medyada Hıdır Ellez sonuçları açıklandı mı diye şakalar yapılıyor. Ben konuyu kapattım arkadaşlar. Allah gönlümüze göre versin.

0: sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında aldığımız haberler, izlediğimiz görüntüler, kan donduran itiraflarla falan bugün yine bütün sinir sistemimiz bitik durumda. Yani kadın olmasına da gerek yok. Bir insanın feci ölümünün itiraflarını dinlemek, kadın, erkek, çocuk, nerede, nasıl, niçin, neden? Neden herkes aynı düzeyde normal değil? Niye bazıları hastalık derecesinde psikopat ve dışarıda rahat rahat gezebiliyor?
1: Yıllar geçse de üstünden
0: çok üzüldüm ya Kübra Yapıcı'nın olayına.

Şimdi bakınız, yüzde bir tane iyi haber, yüz haberde biri iyi haber. Hani böyle umut dolu, insanlık, aa baksana iyilik yapmış falan dedirten. Amerika'da bir pizzacı evsizlere 142 binden fazla dilim pizza dağıtıyor. Bu da sosyal medyada inanılmaz yankı getiriyor. Hadi siz de özenin. Hadi bak, o yapmış, siz de yapabilirsiniz haberlerinden biri. Peki Mersin'e dönüyoruz. Aynı aileden iki çocuğun ölümüyle ilgili olayda AFAD tarafından zehirli madde taraması yapılıyor ki, hani bilerek bu çocukların ölümüne ne sebep? Hayırdır? Çünkü öyle haberler var ki tuhaf bir şekilde anneler babalar evlatlarını gömüyor, saklıyor, öldürüyor ve öldürüp arıyorlar çocuğum yok, kayıp diye. Allah'ım ya Rabbim. Hemen futbola dönüyoruz. Arsenal Atletico Madrid'i yenerek Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ki Şampiyonlar Ligi bu sene çok iyi ya. Tunceli'de sevgilisinden ayrılıyor. 19 yaşında bir genç alkol alıyor, sonra etrafa rastgele ateş açıyor. Şahıs gözaltına alınıyor. Soru, 19 yaşında silah nereden bulunuyor?

0: çok mutlu olun. Gıdrelles adı altında aslında dileklerinizi bir güne sığdırmaya çalıştığınız ve hatırladığınız o güzel dilekleriniz var ya, Rabbim kabul etsin. Sakin bir hayat dileyen, mesafeli arkadaşlıklar kuran, gelecek planları olan, hiçbir şeyi umursamayan ve sadece kendi yolunda yürüyerek başkalarını da rahatsız etmemek için çaba gösteren canım dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimle. Bana ayrılan sürenin sonundayız. Yarın Perşembe yine tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
1: Reklam.
2: Her şeyim var annem.

0: annelerinin hediyeleri pazaramada. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz.
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fuck yeah, Hausgeräte.
5: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
6: Atason gözünde, gözler üstünde.
7: Reklam.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu ilk yayınını gerçekleştirdi. Yayınlar Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katından yapıldı. Bu gelişme Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı oldu.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2'yi aşan primle 14.800 puanı test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD ordusuna ait gemilere saldırması halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda seyrü seferin ABD tarafından tehlikeye atıldığını belirterek, mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz. Oysa ki biz henüz başlamadık bile dedi. Uzmanlar uyarıyor, ünlü markaların sitelerini taklit eden dolandırıcılar, anneler günü hediyesi kazanma fırsatı linkleri aracılığıyla vatandaşları tuzağa düşürüyor. Tıklamadan önce mutlaka bağlantı kontrol edilmeli. İstanbul Havalimanı'nda jet terminali açıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu adımın İstanbul'u özel jet trafiğinde merkez yapacağını söyledi. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
1: Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Anahtarlarını hatırlattıktan sonra Hilal dedim gel, arabanın anahtarları burada kalmış. Koşarak geldi vallahi. 3 saat yaşayacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara selam olsun. Günün yorgunluğunu hep birlikte atacağız. Haftanın tam ortasındayız. Çayınız kahveniz hazırsa şöyle bir arkanıza yaslanın. Eğer ortam mekan müsaitse birazdan güzel bir yolculuğa çıkacağız hep birlikte. Bakalım kimler nerelerde. Hem de ufak ufak içtimaları alacağız. Mesajları alacağız. Yoklamalarımızı yapacağız. Ama eminim ki yine güzel yürekler bizimle birlikte olacak. Yine en güzel şarkılarla, yine hayatımıza damgasını vuran en güzel yorumlarla birlikte turkuaz güzelliğini hep beraber yaşayacağız ve paylaşacağız. Ben hazırım. Kahvemiz de hazır çok şükür. Ben buradayım, yanı başınızdayım, mikrofonun tam başındayım. Bakalım sizler neredesiniz, nerelerden sesimi duyuyorsunuz? Bir selamınızı almak isterim. 505-188-30-0 mesaj attığımız bir kez daha hatırlatalım. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiğiniz sanatçının adını sizi anlatan bir şarkıyı da yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bakalım kimler nerelerden dinliyor, daha önce hiç yazmayanlar. Bizimle şu anda yeni tanışan dostlar, sizler de buyurun, sizleri de bekliyorum. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlar varsa bakabilirler. Takip etmek isteyenler takip edebilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile İstekler. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Hazır mısınız? Başladık.

0: Fırsatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adına. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne!
6: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fuck yeah, Hausgeräte.
8: İşini büyütenlerin mikrosu var.
9: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüş.

0: Yerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona.
2: Reklam.

yine yürüyü güzel dostlar var. Yine her zaman olduğu gibi canı gönülden iştenliğini yazan dostlarımız var. Hele bir dostumuz var ki, Murat abi diyor, en çok fotoğraflarını ben beğeniyorum senin Instagram'da. Bana şarkı niye çalmıyorsun demiş. Yani Murat'cığım yazarsan aynı bu şekilde olduğu gibi, neden olmasın? Hani illa fotoğrafı beğen beğenme, hiç o şekilde bakmam hiçbir zaman. İsterse bir beğeni alsın, isterse hiç almasın, isterse 1000 tane alsın, isterse 100 tane alsın. Hiçbir şey fark etmez. Bana yazman yeterli. Beğenmesen de olur. Hani bir şarkıda diyor ya, ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur. Merhabalar, radyo yayınının 99. yılı. Evet, iyi ki radyo var, iyi ki siz varsınız. Hatice teşekkürler, Kırıkkale'ye selam olsun. Zümra, Rize Adliyesi'nden Zümra. Adliyedeki ablalarıma selam göndermek istiyorum diyor. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Hülya İzmir'den Urla Zeytin Alanı'nda kahvemi içiyorum demiş Hülya Hanım. Afiyet olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Semicenk istekleri var. Nur'un göndermiş olduğu mesaj. Fatma Nur, Ağrı'dan yazıyorum size ve sevdiğim kişiye hediye etmek istiyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Emine, Mardin dinlemekte diyor şu anda sizi. Seçtikleriniz zaten sevdiklerimiz. Ve aynı zamanda sıradaki şarkıda sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ersin Hatice, bundan sonraki şarkı demiş, bizim olsun mu? Urla yolunda dinleyen dostlarımıza da selam olsun. Urla yolu ne kadar güzeldir. Selam olsun. Bir de orada bir çarşı vardı galiba. Antikacılar çarşısı mıydı? 2 sene önce gittiğimde görmüştüm. Öyle bir çarşı vardı. Orada dinleyenlere de selam olsun. Çok güzel, hoş bir caddesi var. Küçücük sokaklar, eski usul evler. Harika bir ortam. Selam olsun dostlara.

alerjininde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

tabii insan aldana aldana, yanına yanına her şeyi öğreniyor. Hayat yani bundan ibaret. Hepsi birer tecrübe. Bazı şarkılarda olduğu gibi. Kimi hüzünlü oluyor, kimi sevinçli oluyor. Ama bir şekilde bu şarkıda olduğu gibi hem aldatılıyoruz hem de bazı şeyleri öğreniyoruz bazen. Yani şarkı sonuna kadar da dinlenmek ister. Değil mi? Yani o acıları yaşayacağız. O üzüntüleri yaşayacağız. Ama birer tecrübe kapacağız hayatımızda. Çünkü insanlara her adım, her saniye, her salise birer tecrübedir insanların hayatında. Bakalım dostlarımız nerelerden kulak veriyor bize. Mualla Konya'dan, oğlum grip oldu diyor. Çok salgın var bu ara, lütfen dikkat edin. Özellikle bu havalar tam geçiş havaları. Mesela İstanbul'da bugün yaklaşık olarak 20-21 derecelik bir sıcaklık var. Dün düşünün 13 derecelerdeydi. Gün be gün artıyor ve bir anda değişkenlik gösteriyor. Sabahları özellikle çok serin oluyor. Ve biz de tabii havaya aldanmamak adına üzerimize montumuzu artık Allah ne verdiyse giyip dışarı çıkıyoruz ama dikkat etmekte fayda var lütfen dostlar. Herkesi sağlıklı bir şekilde karşımda görmek istiyorum. İçtimamızın da en büyük özelliği budur zaten. Birbirimizden haberdar olalım. Abdullah Konyereli'den dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Mehmet Konyereli'den selamlar. Havalar artık diyor yavaşça ısınmaya başladı. Biz yine işimizin başındayız. Ereğli Adliyesi'ne görev yapan özel güvenlikteki arkadaşlara armağan olsun demişler. Göndermiş oldukları mesajlarında sevgili dostlar peki. Devam edeceğiz Radyo Turkuvaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz, X'de Radyo Turkuvaz.

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsat

0: Estrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: alıyorsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
0: Bu?
1: Bu?
0: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

ne şarkılar yazıldı İstanbul'a değil mi? Koca şehir milyonlarca insanı bağrında yaşatıyor. Gecesi bir başka, gündüzü bir başka. Her hali bir başka İstanbul'un. Koca şehir İstanbul. Gecenin en karanlık anı bile çok farklı oluyor İstanbul. Özellikle geceleri çok başkadır. Işıkların görüntüsü, Boğaz'daki o görüntü. Öyle değil mi? Özleyenler varsa İstanbul'a gelsinler. Tavsiye ederiz. Özellikle en güzel mevsimdir bu. Gül, o da bizi dinliyor. Utku Bey oğlum diyor. Ankara Palatlı'dan Gül öğretmen ben. Hayırlı yayınlar diliyorum. Barış Manço'dan bir şarkı. Tabii ki hocam. Selam olsun size de. Yasemin, bugün sadece kendim için sizden bir Haluk Levent şarkısı bekliyorum. Notlarımız arasına alalım. Sibel ve Tülay, Ferhat Gücel istekleri var. Bakacağım. Selam olsun sizler için de. İyi yayınlar diliyorum. Denizli'den iş yerine dinliyorum sizi. Sizden bir şarkı bekliyorum demiş Fatma Abay. Peki. Selamlar, sevgiler olsun size de. Aydın dinlemede diyor. Kolay gelsin sevgili Erkan. Süleyman, o da bizi dinliyor. Bursa'dan Naci. Biricik eşim ve 3 kızımın annesi Gülay'a armağan olsun diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Elvan, can dost, o da şu anda bizi dinliyor. Elvan için ve bütün sevdikleri için. Eskişehir'den iki kafadar Fitnat ve Nalan. Hem çalışıyoruz hem de sizi dinliyoruz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Tülay, o da bizi dinliyor. Tülay için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Aynı zamanda Dursun amcamıza ve Saniye teyzemize, İnanç ve Kıvanç için ve bütün sevdikleri için de armağanımdır bu güzel şarkımız.

Devam ediyoruz. Yasemin bir şarkı da benim için diyor. Vallahi ben de beğendim diyor. Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun. Yavuz Maraş'tan selamlar olsun size de. Fikret İstanbul'dan, özellikle orada dinleyen dostlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Her şarkının ayrı bir hikayesi var, öyle değil mi? Eminim ki birçok dostumuz bazı şarkılarda hikayelerini buluyorlar. Şimdi dinleteceğim şarkı da öylesine güzel, hikayesi güzel olan şarkılardan bir tanesi. Belki de hem insanın yüreğindeki dileğini hem kalbindeki duygularını en güzel şekilde hitap edecek şarkılardan bir tanesi. Birazdan dinleteceğim size. Beklemede kalın, olur mu? Feyzan, Eskişehir'den selamlar. Minik kuzum Defne Ada için sizden bir şarkı istiyorum. Maşallah, Allah bağışlasın. Hasan Belçika'dan, Hasan Mutlu, Bursa'ya selam olsun diyor. Mehmet Erdem istekleri var, bakacağım. Selamlar, sevgiler size de. Uzaklardan bir dostumuz var, Belçika'dan Şahizer. Biz diyor arkadaş grubumuzda Şükrü arkadaşımızla buluşmaya gidiyoruz demiş.

Hemen ardından kısacık bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz, uzaklardaki sevdikleriniz olabilir, İçinizden geçen duygular olabilir. Artık gönlünüzden neler geçiyorsa yine en kalbi, yine en güzel duygularla bana yazın ki ben de buradan hem şarkınızı hem de mesajınızı sevdiklerinize ulaştırayım, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: YTT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım et
2: Sigortam.net. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, sizi düşünen
3: bir evim. Reklam. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu ilk yayınını gerçekleştirdi. Yayınlar Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katından yapıldı. Bu gelişme Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı oldu. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Ne çabuk geçti bir saat. Şöyle bakıyorum da göz açıp kapayıncaya kadar. Merhabalar, Elazığ'dan Gökben ben. Biraz istekleri var size ve kıymetli eşinize de armağan edeceğim. Birazdan dinleteceğim şarkıyı. Gözümüzle görsek bazı şeyleri araştırmadan ön yargıyla hareket etmeyelim. Daha sonra gerçeği öğrenince beynimize dank edince anlıyoruz her şeyi demiş sevgili Nurettin. Yani öncelikle bir araştırmak lazım. Peşin hükümlü olmamak lazım hayatta. O yüzden de her zaman söylüyorum. Gözünüzle görmediğiniz hiçbir şey hakkında kanaat getirmeyin. Öncelikle kendinize inanacaksınız. Herkesin kendince bir cesareti var zaten yüreğinde, gönlünde. Hayat sizi eminim ki doğru yola çıkaracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Merhabalar. Füsun ablama, Hilal ablalarıma selam olsun demiş. Ayhan'a, Uğur'a, herkese. Suriye Elbap'tan sizlere çok selam olsun diyor. Sevgili Ramazan uzman çavuşum diyor. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Selam olsun size. Merhabalar, selamlar. Kızım İnci ile dinliyoruz sizi. Kızım 7 aylık. Çok seviyor şarkıları demiş. Sevgili Aysel Mutlu. Allah bağışlasın. Rabbim güzel yazılar yazsın evlatlarımıza. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaşabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Tatil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna saldırıları devam ediyor. Son saldırıda 6 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede 2 Mart'tan bu yana 2700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han, Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Yıldırım Han 6000 kilometre menzile sahip. Türk Dil Kurumu, Türkçeyi güçlü bir kültürel miras olarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığı çocuk edebiyatı alanındaki yayınlarını 8 Mayıs'ta kamuoyuyla buluşturacak. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibarıyla TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan .tr uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz dostlar. Bir kez daha selam olsun. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese, nerede dinliyorsanız. Ama şu anda aynı frekanstayız. Aynı şarkılara gönül veriyoruz. Kahveler, çaylar devam ediyor mu bilmiyorum. Kimler şu anda çayla kahvesiyle eşlik ediyor bize? Eminim ki hem şarkılar iyi gelecek hem de iyi bir dostunuzla, iyi bir sevdiğiniz insanla o kahvenin keyfi ya da o çayın keyfi inanılmaz güzel olur değil mi? Şimdi geçeceğiz şarkılara ama ondan önce çok güzel mesajlar var. Bir değerlendirmeye alalım. Nalan Eskişehir'den ben teşekkür ederim. Selam olsun size. Aydın'dan Burcu ben. İşe gidecek olan eşim Serkan'a ve kızım Beyza için gelsin. Selam olsun size ve güzel ailenize. Merhabalar, kolay gelsin. İzmir Göztepe'den Adviye ben. Sizden bir şarkı istiyorum. Bayağıdır demiş duyamadık ama inşallah ilerleyen dakikalarda diyeyim. Size ve eşiniz Mehmet Bey'de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Aysun İzmir'den selamlar diliyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum. İstanbul'daki kızım için gelsin onu çok özledim diyor. Sevgili Aysun Hanım. Gülnur eşimle birlikte sıradaki şarkı. Kızım Özge, oğlum Furkan'a ve torunum Öykü için gelsin. Onlar da karı koca ne kadar güzel Türk kahvelerini hazırlamışlar. Ve çok güzel bir fotoğraf göndermişler. Samsun'dan Serkan senin de her şey gönlünce olsun. Çok teşekkürler. Seyhan Ankara'dan dinliyor. Sevgili Cihan için ve kız arkadaşı Seyhan'a ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun bu güzel yorum. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım kimler aramıza yeni katıldı ve kimler nerelerden dinliyor bizi.

0: Geldiniz.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detay

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Özlem Siirt'ten selamlar. İlk defa yazıyorum ama diyor uzun yıllardır dinliyorum sizi. Ailece dinliyoruz. Güne sizinle başlayıp sizinle bitiriyoruz. Harikasınız. Selam olsun size de sevgili dostlar. Aydın Nazilli Pamukören'den Hülya. Her zamanki gibi dinlemedeyiz. Sıradaki şarkı Kan Kimin Oğlu ve Gelini Halime için istiyoruz. Yeni nikahlandılar diyor. Çiçeği burnunda bütün gençlere gelsin. Ve torunum Almina'yı da unutmayalım demiş. Sevgili Hülya Hanım selam olsun. Darısı isteyenlerin başına diyelim. Bugün benim doğum günüm diyor. Bugünkü bütün şarkılar bana gelsin demiş. Hayriye Özdemir. Hayriye ablam selam olsun sana da. O da Sera'dan bize. Belki de bizim yediğimiz domatesler. Bilemeyiz değil mi? Belki de sizin eliniz değmiştir. Bereketli olsun, selam olsun. Her zaman baş tacısınız, çiftçimiz, köylümüz, emekçi, bütün dostlarımız başımızın tacı. Adem Yıldırım, Ceylan Pınar'dan. Sıradaki şarkı Volkan'a ve orada dinleyen dostlara. Merhabalar, iyi yayınlar dileğini bulmuş Nur. Semicenk istekleri var, bakacağım. Sana ve sevdiklerine de hediye edeceğim birazdan. Nazlı, İzmir'den, güvenlik görevlisiyim. Hayatımın anlamı eşim Muhammed'i çok sevdiğimi iletmek istiyorum. Cuma günü çıkacağımız Mardin gezisinde her şeyin güzel geçmesini istiyorum diyerek duygularını paylaşmış. Hemen ardından bir başka dostumuz var, Sultan. Poyraz'a, gelinim Gamze'ye ve bütün sevdiklerime demiş, göndermiş olduğu mesajında. Hadi bu şarkı da sizlere armağan olsun.

Utku'yla isteklere bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Harun, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun sevgili dostum. Sana ve bütün sevdiklerine ithafen birazdan dinleteceğim şarkı. Sana ve bütün dostların armağanımdır, kabul edin. Antalya'dan Doğan, iş arkadaşlarım Mehtap, Serap ve Gül, sizi dinliyoruz. Sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Selam olsun size de. Bakacağım o şarkıya da. Ayşenur Antalya'dan, bugün tam tempo çalışıyorum, dükkandayım ve sizi dinliyorum. Mekanın sahibi patronumuza gelsin diyor. Antalya'ya selamlar olsun. Hülya Hanım, o da sesli bir mesaj bırakmış. Sizlere de hediyemdir. İzmir'den Cemile, ben kızımı okuldan aldım, eve geçer geçmez radyoyu açtık diyor. Ve şimdi birlikte kek yapıyoruz. Sıradaki şarkı en değerlime, canım eşime armağan olsun. Zeynep Çetin daha Sıla'dan bir şarkı bekliyorum ve iş yapıyorum demiş. Sizi dinliyorum, kolay gelsin. Merhabalar, Hatay'dan Levent ben. Levent Usta, sana da armağan olsun. Her şey kalbince olsun. Fatma Karakaya, o da bize çayıyla eşlik ediyor. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdiklerinize. Dönenin mesajı var. Hatay İskenderun'dan. Sadece oğlum Mehmet Mustafa, kızlarım Damla Nur ve Perihan için demişler. Göndermiş oldukları mesajla peki. Devam ediyoruz Radyo Turkuvaz'da Utku'yla isteklere. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
1: Anne!
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fakir Hausgeräte.

0: pek doğasında var.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
2: İdefix bilgilendirdi.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İsteklere. Batman'dan Murat. Bugün bizim 25. evlilik yıl dönümümüz diyor. Sevgili eşim Sadi için armağan olsun. Selam olsun size de sevgili dostlar. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Diyarbakır'dan selamlar olsun. Bugün benim doğum günüm diyor. Adım Zeynep. Özellikle sana ve bütün çalışma arkadaşlarına armağan olsun. Rojda ve Nisa için diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Hemen ardından şöyle bir bakalım kimler var ve nerelerden dinliyor bizi. Eda, o da şu anda yoldayım diyor. Sizi dinliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum Eda için, Nursever için ve bütün sevdikleri için de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Hemen ardından şöyle bir bakalım. Özlem, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Özellikle eşim Cevat, oğlum Alperen ve Turkuaz ailesi için, yeğenlerim Umut Kağan, Yusufcan, Şeyda, Betül, kardeşlerim Neslihan ve Cengizhan için ve gelinimiz Esma'ya ve babama ve anneme armağandır diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Hemen ardından kıymetli dostum sevgili Mehmet, o da şu anda beni dinliyor. Sevgili Esra kardeşime, iki tane de evlatları var. Allah bağışlasın, selam olsun sizlere de. Bu güzel şarkıyla devam edelim Utku ile isteklere. Ve aynı zamanda sevgili Mehmet kardeşime ve bütün şu anda dinleyen bütün ekip arkadaşlarına armağanımdır bu güzel şarkı.

devam edelim Utku ile isteklere. Bursa'dan Zeynep, her gün dinliyoruz sizi ama demiş, yollamak her zaman olmuyor demiş. Sıradaki şarkı Çınar Alttaşıt ve orada dinleyen bütün dostlar armağanı olsun. Eylem Gül Hanım, aynı zamanda Semra Müesser, Saide Cahide Hanım için peki size de armağan olsun. Vallahi diyor seni çok seviyorum, severek dinliyoruz. Her zaman bilin ki demiş, radyonun ucundayız. Biz buçukta molaya çıkıyoruz, molaya getirmezseniz seviniriz demiş. İnşallah duymuşsunuzdur, selam olsun. Eğer duymadıysanız bir daha yazın, söz okuyacağım, vallahi okuyacağım. Medine, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Eşim Yurduşen, kızım Beren ve bütün sevdiklerim için sizlere de selam olsun. Medine Hanım, Ankara'ya, başkente selamlar. Güzel insan, o da sensin diyor. Filtre kahve içiyorum ben de. Almanya'ya yolun düşerse beklerim demiş Ziyahan. Canım abim, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun senin de. Zaten Almanya'ya gidersek o kadar gidecek kapımız var ki sağ olsunlar. Herhalde dışarıda kalmayız diye düşünüyorum. Kırşehir'den selamlar abi. Nazlı ben. Can bildiğim yengem Flora için sizden bir şarkı istiyorum. Yine duysun demiş yengem, seni çok seviyorum diyor sevgili Nazlı. Selam olsun size. Sevginiz daim olsun. Kezban Adana'dan biz de buradayız diyorlar. Muhsin Bey Rize'den dinliyor. Sıradaki şarkı size ve sevdiklerinize armağanımdır. Çağlayan İzmir'den. Size anlatan şarkı demişsiniz. Benimki kesin demiş. Sezen Aksu Kaybolan Yıllar Olur demiş. Ama Sezen Aksu'dan bir şarkı dinlettim az önce. Kürşat aleyküm selam, çok teşekkürler. Refik, senin de her şey gönlünce olsun. Tam gaz dinlemedeyiz demişler sevgili dostlar. Hazır mıyız? O zaman gelsin şarkımız.

0: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu ilk yayınını gerçekleştirdi. Yayınlar Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katından yapıldı. Bu gelişme Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı oldu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Her şeyin bir vakti, her şeyin bir zamanı var. Bu saati de kapatıyoruz dostlar. Nazlı ben, arkadaşlarımla birlikte sizi dinliyoruz diyor. Batman'dan dinliyorlar. Ben gitmiştim oraya. Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının olduğu yere. Ama yıllar önce. Yani 1400'lü yıllar falan geliyor. 412 vardiyasına doğru gidiyoruz demiş Nazlı. Özellikle servisteki Mehmet, Ahmet, Vedat, Bilal ve Bahar. Sizlere de armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Hatta çok güzeldir orası. Yıllar önce gitmiştim, halen de hatırıma geldikçe bir tebessüm olur yüzümde. Orada bir havuz vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum ama onun etrafında gayet keyifli, hoş sohbet bir topluluk oluşturup güzel bir yemeğe orada katılmıştık. Çok güzeldi. Selam olsun Batman'da kulak veren dostlar. Hala ben, kolay gelsin. Manisa Salihli'den dinliyoruz sizleri ekip olarak. Sevinç Başkent'ten. Canım kızlarım, Rabbim bana en güzel emanetlerine gelsin diyor. Gizem, İrem ve Sudem, onları çok seviyorum. Rabbim güzel yazılar yazsın evlatlarınıza da, selam olsun sizlere. Necla ben, Meral'le bugün nöbetçiyiz diyor. Sıradaki şarkı Meral için gelsin demiş Necla Hanım. Peki, sizlere de selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkı direksiyon sınavına girecek olan bütün adaylar için gelsin diyor Aykut. Sizlere de armağan olsun. Aydın'da dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar. Hacı Gültekin, aleyküm selam. Afyonkarahisar'dan Adıyamanlı Hacı Gültekin'e de selam olsun. Filiz, İzmir Karaburun'dan dinliyorum. Arkadaşım Büşra için. Peki, bu güzel şarkım da sizler için.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Saha 2026 Uluslararası Savunma Fuarı'nda Aselsan ve Endonezya makamları arasında Aselsan teknolojilerinin Endonezya ordusunda kullanımına ilişkin iki sözleşme imzalandı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. TOKİ, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. MHP'de kongre süreci başlıyor. Parti 19 Mayıs Salı günü Samsun'un İlk Adım ilçesinde ilk kongresini düzenleyecek. İstanbul Sirkeci'de 6 Mayıs 1927'de Büyük Postahane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. Radyo tam 99 yıldır Türkiye'de yayında. Huzur evlerinin yaş ve kabul şartlarında değişiklik yapıldı. Huzur evlerine kabulde esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak belirlendi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Son saatimizdeyiz dostlar. Merhabalar, Sezin ben diyor. Annem ve kardeşimle arabada sizi dinliyoruz demiş bizde. Bu sene mezun oluyorum üniversiteden. Hadi bakalım Sezin. Her şey gönlünce olsun. Ben diyor Şebnem Ferah konserine bilet alamayan herkese ithafen bir Şebnem Ferah şarkısı istiyorum peki. Ama merak etmeyin, 14 tane daha yapacakmış Şebnem Ferah. Gerçekten. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle, hayranlarıyla buluşacak Şebnem Ferah. O zaman ben sizi konser tadında bir şarkısıyla baş başa bırakayım, olur mu? Bakalım kimler var başka? Şeniz, Almanya'dan yine yollardayız. Bana arkadaşlık ettiğiniz için teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Selam olsun size de. İyi yolculuklar. Allah'a emanet. İzmir Ulucak'tan Melis. Şu anda iş yerine çalışıyoruz. Arkadaşlarla beraber sizden bir şarkı bekliyoruz. Bana da soruyorlar Şebnem Ferah davetiyesi var mı diye de. Yok yani, gerçekten. Yeşim Aydın'dan sevgilerle. Keyifle dinliyorum. Almanya'daki Elvan ve Gülay ablama gelsin diyor. Bir de Yunus Emre'den bir şarkı çalarsan sevinirim demiş. Peki, selam olsun sana da. Yunus Emre, birazdan dinletirim Yunus Emre'den. Bir afet şarkısı. Olur mu? Bakalım kimler var? Elif Bursa'dan dinliyor o da bizi. Bugün harikasınız diyor. Sevdiğim şarkıları çalıyorsunuz. Nur'un mesajı var. Ağrı'dan dinleyen dostumuz. Bu şarkı da sizlere hediyemdir. Kabul edin, keyifle dinleyin, olur mu? Hadi o zaman bir Şebnem Ferah konseri yapalım mı? Küçük bir çapta olsun, tek bir şarkıyla eşlik edeyim. Hatta araya alkış falan da atayım. Gidemeyenlerin şöyle bir gönlüne, yüreğine hitap edelim.

0: TRT. Kaçırmayın.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima seninle.

0: biz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

0: evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Sitelerde keyfi aidat dönemi sona eriyor. Site yönetimlerinde aidat tartışmalarını bitirecek düzenleme meclis gündeminde. İlk 16 maddesi kabul edilen teklifle yöneticilerin tek başına aidat belirleme yetkisi kaldırılırken artış kararları kat malikleri kuruluna bırakılıyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerde dinliyor bizi dostlarımız. Fatma Kılıç, pozitif düşünen, olumlu konuşan, bütün enerji dolu herkes armağan olsun demiş. Peki, güzel bir şarkı, sana da armağan olsun Fatma, birazdan dinleyeceğiz. Leyla Kahramanmaraş'tan, fon müziğinizi çalar mısınız diyor. Harika gidiyor araçta. İnanır mısınız? Burada radyoda kayıtlı, bende bile kayıtlı değil. Yani bir o kadar düşünün yani. Siz de Allah'a emanet olun. Selam olsun Edeler Diyarı'na. Zeynep Keskin, o da bizi dinliyor Diyarbakır'dan. Bugün benim doğum günüm diyor. Okumuştum mesajını. Seni büyük bir muhabbetle dinliyorum. Siz de Allah'a emanet olun. Aynı zamanda sevgili Zeynep'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Rojda ve Nisa, hadi doğum günün diye bir kere daha okudum. Sen kaçırmışsın ama ben asla bir okuduğum mesajı unutmam. İzmir'den Gülşah Özer, oğlu ve eşi Mustafa için, doğacak bebekleri için sizden bir şarkı bekliyorum demiş Hülya Hanım. Selam olsun size de. Rabbim hayırlı evlatlar, sağlıkla sıhhatle kucağınıza almayı nasip etsin. Bakalım kimler var? Zeynep Bursa'dan, bizim demiş koşturan bir yardımcımız var, küçüğümüzü unutmayalım, Efsa için demiş. Peki, selam olsun size de. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız, artık son 40 dakika, haberiniz olsun.

sen. Tan hayranlarına dile getirdik şarkımızı. Ege Batman'dan İstanbul'daki arkadaşım Salih için selam olsun size. İzmir Buca'dan Nazo, mesela arkadaşlarım Hülya, Sevim, Ayten Güler, canlarıma armağan olsun. Selam olsun. Sadık, çok teşekkürler. Sevgiler, selamlar. Siz de cansınız. Eksik olmayın. Abi diyor, dün görüşemedik. Antep'te çekmedi radyo diyor. Evet, Antep'te bir problem vardı ama giderildi galiba. Sıradaki şarkı Sakarya'daki damadıma ve kızıma gelsin diyor. Sevgili Muammer Özdemir. Canım abim, selam olsun sana. Her şey gönlünce olsun. Hasta nakildeyim ve siz dinliyorum demişler. Şener Bey, ben de dinlemedeyim diyor. Fransa'dan selam olsun. Süleyman amca, sen de büyük bir ihtimalle dinliyorsundur beni. Sana da hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Antalya'dan Serpil, iş arkadaşlarım Doğan, Güler, Makbule ile beraber dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkım sizlere de hediyemdir, kabul edin. Ayşe Denizli'den, şu an demiş çorap paketleyen Münevver, Fatma ve Dilek için. Selam olsun size de sevgili dostlar, kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdi devam edeceğiz Utku ile isteklere. Varsa yazmak istedikleriniz bana artık son yarım saatte ulaşabilirsiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Merhabalar, Denizli'den ben Merve. O da bizi dinliyor. Orada dinleyen bütün dostlarımız armağan olsun. Merve, Sena, Ay, Burak, Selvikan için çalar mısınız demiş. Peki, sizlere de sevgiler. Yozgat merkezden Pınar Çetinkaya. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Özellikle bütün dinleyenlere ve yürüyüş arkadaşlarıma gelsin. Peki, yürümek güzeldir. Sağlık için yürüyelim lütfen. Meryem ben. Kankamla beraber kahve keyfi yapıyoruz. Kankam Raziye Tunç için bir şarkı. Hatice, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine az önceki tan şarkısını demiş kardeşimiz. Peki, size de armağan olsun. Rafet'e roman istekleri var. Canım arkadaşlarım Zeynep ve Nisa için demişler gönderilen mesajda. Sevda Zengin, Batman'dan dinliyor. Nişanlım Salih Canseven sizi dinliyor demiş. Sizlere de selam olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için. Elaziz'den demiş sevgili Cengiz, selam olsun size de. Aydın'dan Eda ben, sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Çok fazla dinliyoruz sizi demiş. Radyomuz hiç kapanmıyor. Kardeşime de benden sevgiler, selamlar. Devam ediyoruz. Az sonra toparlayacağız programımızı. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle birlikte.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. İzmir Balçova'dan Nihal, o da bizi dinliyorlar. Desen Atölyesi'ndeler peki. Sıradaki şarkı Suna, Şükran, Hüsna, Gönül abla için. Orada dinleyen bütün dostlar için de hediyemdir. Merhabalar, İstanbul'daki gün gören Güneştepe'de oturan Muhammed Ali Türe'ye selamlar olsun diyor. Ve eşi Müklüme'ye selamlar demiş sevgili Salih. Sıradaki şarkı onlar için. Onlar gibi mutlu olan çiftler için gelsin. Peki, selam olsun. Son saatte İzmir Konak'tan dinliyorum sizi. Eşim Mustafa Akduman'a demiş sevgili dostumuz İzmir'den Duygu Hanım. Selam olsun sizlere de. Hamdi'ye Bursa'dan son yarım saate yetiştim demiş Utku Beyciğim. Peki, siz de hoş geldiniz. Aysim'a, home office çalışıyorum, oğlumla dinliyoruz sizi. Oğlum ve benim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Peki, selam olsun size de. Son şarkılar hazır. Kahramanmaraş'tan sevgili Mustafa, güvenlikçi kardeşimiz, selam olsun sana da. İzel'in mesajı var. İzel için ve bütün sevdikleri için, o da son yarım saate yetişebildim demiş. Peki, son şarkılar sizlere ve sevdiklerinize hediyemdir. Keyifle dinleyin. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra hop dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Saha 2026 Uluslararası Savunma Fuarı'nda Aselsan ve Endonezya makamları arasında Aselsan teknolojilerinin Endonezya ordusunda kullanımına ilişkin iki sözleşme imzalandı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını belirtti. Türkiye'de geçen yıl 1.549.574 trafik kazası meydana geldi. Kazalar sonucu 6.035 kişi hayatını kaybetti, 403.937 kişi yaralandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibarıyla devreye girecek sessiz havalimanı uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmasında bugün Bayern Münih sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Maç Türkiye saatiyle 22'de yapılacak. Galip olan takım finalde Arsenal'le karşılaşacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Pop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Akşamlar, sevgiler, saygılar, Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyorum. Canlar, güzeller, yakışıklılar. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Şu dakika itibariyle yayınımız başladı. Saat tam 8'e kadar. Hop Dedik Show burada. Önce havadan, yoldan, sudan, trafikten biraz bahsedelim. Saat 6 gibi ortaya bir konu atarız, onu konuşuruz. Saat 7'den sonra da en güzel şarkılarla akşam yolculuğunu tadında bırakırız. Nasılsınız? Daha iyi olasınız diye lütfen programa siz de ortak olun. İşte WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilirler. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, adınız nedir, hangi kent, hangi ülkedesiniz, trafik durumu, çocuğu okuldan mı aldınız, iş yeri servisinde misiniz gibi gibi detaylar. Sosyal medyada da varız. Dileyenler bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Haydi bakalım, yolculuğumuz başlasın.

0: evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Üretim öncülerinin

Biz. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanın

0: ürünlerinin hediyeleri Pazarama'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam.
3: Haydi bakalım. Vay vay vay vay. Alkışlar için teşekkür ederim. Ben bir sanatçı değilim ama yine de alkış gelince acayip seviniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi Op dedik ayağın sizleri Gaziantep'ten dinliyorum. Şu anda dağdayım, hayvan otlatıyorum diyor. Sizlerle de güzel vakit geçiyor. Ne kadar güzel bak, farklı işler yapanlar var. Hani dünyanın dört bir yanı diyoruz ama ülkemizde de çok güzel coğrafyalarda, çok güzel alanlarda farklı işler yapanlar var. İpek merhaba, İzmir'den mesai saatindeyiz. İş arkadaşlarım Nuray ve Ülke için bize bir selam yollar mısınız? Peki. Kolaylıklar diliyoruz. Buyurun.
4: Ben saygılarla iyi yayınlar diliyorum Ayhan abi.
3: Buyurun.
4: Ben Türker Şimşek. Ereğli'de hava durumu parçalı bulutlu, 15 derece.
3: Tamam.
4: Senden bir ricam olacak.
3: Tabii.
4: Programda yayınlayacağım tüm parçaları.
3: Kime?
4: Kaptanımız Süleyman abi, namı diğer Mehmet Uçar'a armağan edebilir miyim?
3: Tamam, göndeririz. Sıkıntı yok. Ankara'ya bir selam.
5: Ankara'dan Dilhan ben.
3: Buyurun.
5: Kapılar çıktık, eve gidiyoruz. Sizi dinliyoruz. Yoldayız.
3: Şahane.

0: trafik yoğun. Şu an Ankara'da güneş var.
1: Güzel.
0: Ama hava rüzgarlı, üşütüyor. Havada polenler uçuşuyor. Alerjik durumu olanlar dikkatli olsun.
1: Tam bahar, bahar, bahar havası değil mi? Peki. Teşekkür ediyoruz. Bu tatlı devam edelim.

0: sevgiler, saygılar. Kısa bir reklam arası 30 saniye kadar, sonra tekrar buradayız. Gel kalbime yatıya.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: uğurlansın.
1: Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun yıllardır ara ara görüşüyoruz. Şimdi tekrar bir görüşmek fırsatı elde edeceğiz herhalde, öyle gözüküyor. Sevgili Yaşar şu anda beni dinliyor. Yaşar'cığım ne haber, nasılsın, her şey yolunda mı? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yanımda Nehir var. Nehir nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Size iyi yolculuklar diliyorum. Yaşar'a ve Nehir'e selamlar. Hatice bugün tüm programcıların kutladım, seni de kutlayalım diyor. Radyo yayıncılığının Türkiye'de 99. yılı, doğrudur. Hatice çok teşekkür ediyorum. Hazır sen konuya girdin, o zaman biz de biraz daha bilgi verelim isterseniz. Türkiye 100 yıla yakındır radyo geçmişi olan bir ülke. İlk anons 6 Mayıs 1927 yılında yapıldı. Hani benim yayının başlangıcında da diyoruz ya, alo alo muhterem Samin, yani alo alo, o zaman öyle deniyormuş anonslarda. Benim de böyle yapmam gerekiyor acaba, mesela şimdi size seslenirim ama alo alo muhterem turkuaz dinleyicilerim, yani iyi işte mi, güzel. Peki bu yayın nerede yapılmıştı? Bu anonsun sahibi Eşref Şefik. İlk radyo yayını İstanbul'da sınırlı sayıda kişiye yapıldı, onu hemen söyleyelim. Nerede yapıldı? Sirkeci'de Büyük Postane'nin binası içerisinde. Büyük Postane binasını gördünüz mü bilmiyorum sevgili İstanbullular. Vaktiniz olursa günün birinde gezmek isterseniz, tarihi bir yapıdır, şahane. Müze bölümü de vardır, vallahi gidin görün. İşte o binadan ilk radyo anonsu yapıldı. 6 Mayıs 1927. 99. yıldayız. Alo alo muhterem Sami'nin anonsundan bu yana radyo devam ediyor. Bu arada 1964 yılında TRT radyolarına geçiş yapıldı. Bütün radyolar TRT çatısı altında toplandı. Sonrasında benim yıllar sonra yayına başlayacağım polis radyosunun kuruluşu var mesela, o da önemli. Bir de tabii ki özel radyolar. Ona da hadi 1992-93 diyelim. Günümüze kadar geldik. Özel radyoculukla beraber Türkiye'de radyo tarihi 100. yılına yaklaşıyor. Bu sene 99. yılı. Hazır böyle eskilerden bahsettik, o yılların radyo yayını gibi düşünün. Zeki Müren geliyor.

0: Başka bir şey istemem. Kollarımda söyleyeyim. Başka bir şey istemem.
1: Radyo Turquoise.

Kuzu gösteriyor dostlar. Bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim. Yeniden Türkiye'de radyoculuk kutlu olsun radyo yayınlara.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar Digimax.com'da.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9400

0: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Haydi bakalım. Sıcaklıklar batıdan başlayarak hızla yükselecekmiş. Bugün zaten İstanbul'da aslında ilk adımları da gördük. Bayağı sıcaktı sabah saatlerinden itibaren. Gün güneşi oldukça böyle bir yakaladı, kucakladı. Artık yavaş yavaş sıcaklar geliyor mu acaba? Ayhan abi Şanlıurfa'dan selamlar. Kutlu turizm yolcu taşımacılığı. Tamam, selam yolluyorum ben de. Devam edelim. Burada kim varmış? Buyurun.
3: Ayhan merhaba, iyi yayınlar. Bursa'dan dinliyoruz seni.
2: Buyurun.
3: Kızım ve eşimle birlikte diğer kızımı okuldan almaya gidiyoruz.
2: İyi yolculuklar.
3: Bugün hava güneşli, Bursa'da yazdan kalma bir hava var.
2: Çektiğim fotoğrafı gördüm, ne kadar güzel ağaçlar altında öyle.
3: Sevgiler, selamlar.
2: Eyvallah.
3: Öpüyorum seni Ayhan.
2: Ben de.
4: Hayo.
2: Efendim.
4: Kolay gelsin Ayhan.
2: Efendim.
4: İyi yayınlar.
2: Teşekkürler.
4: Başarılar.
2: Sağ olun.
4: Ben Esenler'den İlhan.
2: İlhan.
4: Severek dinliyoruz. Başarılar diliyorum canım benim.

9'u gösteriyor. Hemen İstanbul trafiğine de bir bakalım. Oo, yoğunluk %80 seviyesinde. Çok erken bu. Çok erken. Tehlike yavaş yavaş ben geliyorum diyor. Birkaç noktada araç arızaları, birkaç noktada trafik kazaları var. Genel manada hem Anadolu hem Avrupa'ya

0: kırmızı ve turuncu renklerde. İstanbul'da özellikle bir yakadan bir yakaya geçiyorsanız bugün her akşam gibi, bugün biraz daha zor, onu da hatırlatalım sizlere. Yoldakilere iyi yolculuklar. İzmir'deyiz. Servis şoförü Cüneyt Kaptan. Aracının radyosu arızalanmış. Yaklaşık 4 aydır beni dinleyemiyormuş. O yüzden yaptırınca tekrar sesimi duymuş. Ona da selam iletelim. Geçmiş olsun. İzmir'deyiz. Sevgili Ali, videonu gördüm. Sağ olasın. Bir reklam arası.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

0: Allah.
1: Lan olsun sana be. Öpün ulan.
0: Evet. Hop dedik şov.
2: Ben hani günahsız.
0: Saat 6'da günün konusu bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba, yılın 126. günü. 2027'yi dört gözle bekleyenler varsa niye bekliyorsunuz bilmiyorum ama kalan gün 239 gününüz daha var. Hemen takvimin arka yaprağına bakalım. Bugün doğan çocuklar için isim önerileri var mesela. Cırt, takvim yaprağını kopardık, sayfayı çevirdik. Bakalım arkada neler yazıyor. Bugün doğan çocuklar için erkek ismi Nevzat. Eski isimlerdendir, güzel isimdir. Kız mesela, ben bunu ilk kez duydum. Çevrenizde var mı? Nezafet. Bakın, nezaket falan demiyorum. Nezafet. Nezafet teyze var mıydı çevrenizde? Ben ilk kez duydum bu ismi. Vardı da yani yıllardan bu yana duymuyoruz böyle isimler. O yüzden yine hatırlatıyoruz. Erkek ismi Nevzat, kız ismi Nezafet. Bugün eğer şu anda tabii birçok hanımefendi, beyefendi mutfakta olanlar vardır, beni orada dinleyenler. Akşam için hazırlık yapıyorlar. Sebze çorbası önerisi var takvim yaprağında. Kuru fasulye pilav, ben zaten ölürüm, bayılırım. Yanında da turşu, asla hayır demem. Bugün de böyle bir öneri gelmiş. Sebze çorbasıyla beraber kuru pilav, turşu ve sebze çorbası 10 numara. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim

0: Hizmetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu ilk yayınını gerçekleştirdi. Yayınlar Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katından yapıldı. Bu gelişme Türkiye'de

0: radyo yayıncılığının başlangıcı oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show. Anla.

Akşamlar, iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Trafik her geçen dakika. Türkiye'nin dört bir yanı ve dünya her yerde yoğun. Selamlar, selamlar. Şimdi saatlerimizi bir ayarlayalım. Akşamın altısını bulduk. Önce haber merkezine bir bağlanalım. Kısa bir haber turu yapalım. Sonrasında artık yavaş yavaş günün konusunu da açıklayalım. Sizlerin

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD ordusuna ait gemilere saldırması halinde İran'ı yeryüzünden sileceklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,

0: 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. İçişleri Bakanlığı'nca sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporu yayınlandı. Raporda dijital platformlarda şiddeti normalleştiren içeriklerin iç güvenlik açısından oluşturduğu risklere dikkat çekildi. İstanbul Havalimanı'nda jet terminali açıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu adımın İstanbul'u özel jet trafiğinde merkez yapacağını söyledi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: gün hayal.
1: Yener günün şarkısı Kayahan. Kayahan abinin çok güzel özel şarkılarından bir tanesi. Neden olmasın buradaydı. Teşekkür ediyoruz aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize. Selam ve saygılar iletiyorum. Birazdan günün konusu.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Haydi hop dedik.
2: Yavrum.
1: Hop dedik. Efendim. WhatsApp hattımı bir defa söyleyeyim sizlere, 0505 188 30 00. Dileyen sesli, dileyen yazılı cevaplarını bizlere iletebilirler. Teşekkür ediyorum. Sıra geldi günün konusuna. Belki sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Artık adetler de değişiyor. Eskiden şimdi kız isteme için ayrı bir tören, söz için ayrı bir tören, nişan için ayrı bir tören, evlilik için ayrı bir tören.
3: Amanim bu.
1: Amanim bu. Bunların takısı var, gıdısı var, bıdısı var, geldisi var, gittisi var. Şey diyorlar yaşlılarda yani. Ya gençler böyle istedi, öyle olsun falan. Genellikle de böyle söyleniyor. Şimdi bir düğün, bir düğünden video çekilmiş. Bu kadar mı adetler değişti? O yüzden sizlere sorayım istedim ben de. Ne dersiniz diye fikirlerinizi alacağım. Olay şu, bir düğün, burada bir video çekilmiş. Damat ve gelin yan yana, takı merasimi yapılıyor. Fakat hem damadın hem de gelinin önünde iki ayrı takı kutusu var. Yani isteyen gelinin takı kutusuna takıyı bırakıyor, isteyen damadın takı kutusuna takıyı bırakıyor. Söylerken biraz tekerleme gibi oldu, takı kutusuna takı bırakmak. Neyse, bu çok yadırganmış. Ya diyorlar, niye böyle? Sonradan birkaç kişi de altına yazmış. Biz bu çifti tanıyoruz işte, onlar başta böyle anlaştılar falan diyor. O da çok kötü bir şey ama ya. Başta takılır, kim kime takılırsa. Şimdi bu karşılıklı güvensizlikle bu evlilik böyle yürür mü, eder mi? Mesela takılarda geline takıldı diyelim. Sonra ne olacak? Ya da damadınki ayrı. Sonra da günün sonunda takı töreni bitince damadın aynısı kutuyu alıyor. Gelinin annesi de kendi kutusunu alıyor. İlginç bir şey ya. Vallahi ben bunları yeni yeni duyuyorum. Yeni icatlar mı diyeyim, ne diyeyim. Şunu da söyleyebilirsiniz ama. Ayancığım, hayat değişti. Sen artık eskidin. Eski kafa değil. Şimdiki gençler böyle düşünüyorlar. Takılarını ayırıyorlar. İleride bir ayrılık falan olursa şimdiden işi sağlama alıyorlar. Evet. Hiçbir yanlışlık olmasın diye.
2: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
1: Siz ne diyorsunuz bu konuda? 0505 188 30 çift 0. İki ayrı takı kutusu. İşi sağlama almak mı? Hani ileride olur da ayrılırsak senin takın sende, benim takım bende kalsın. Güvensizlik mi? Yoksa artık yeni adet ya, böyle yapıyor gençler, böyle düşünüyor mu? Yorumlarınızı alalım. Sesli mesaj gönderin. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Şimdi bir reklam arası vereceğim. En sevdiğiniz bölüm tabii reklamlar, biliyorum. Aşağı yukarı 5 dakika ama bu arada siz de düşünürsünüz diye ben de içimden geçirdim. Sesli mesajları siz de yollayın gelsin. Bakalım kimler neler söyleyecek.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran

0: İade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Çay başka, çay kurban başka.
3: Barış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
4: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
10: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
11: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
10: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
11: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
10: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
12: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros.

1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.

0: Tartışma başladı. Yolla mesajı gelsin.
1: Geldi geldi, mesajlar geldi herkese.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Efendim şimdi takıda işte hukuken kime takılırsa ondadır. Yok ona takılsa da karısında kalır bilmem ne falan. 50 tane şey var. Herkes bir şey söylüyor tabii ki. Aramızda hukukçular varsa kafa çok karışıyor bazen çünkü. Son haliyle nedir acaba o durum, onu da bize açıklayabilirler. Şimdi peki bir düğün, burada çekilen bir video sosyal medyaya. Hem gelin önünde takı kutusu var hem de damadın önünde. Takı töreni bittikten sonra damadın annesi kutuyu alıyor. Takı töreni bitince gelinin annesi kendi kutusunu alıyor falan. Böyle bir acayip bir duruma doğru gelmişiz, evrilmişiz. Bundan daha yukarısı ne olabilir? Bu kadar güvensizlik mi yoksa? Ya artık böyle hayat falan da diyebilirsiniz. Bilmiyorum ki.
3: İyi de Ayhan'cığım, bunların yüzünden Rusya'da, Ukrayna'da herkes gidiyor, evleniyor. Türk kızları buradaki delikanlıları kaptırıyorlar.
1: Hayda. Okay.
3: Bunu da unutmayalım.
1: Türk kızlarında sana bir cevabı var.
4: Şunu sustursana.
5: Vah vah, daha da çok gerçek.
1: Buyurun.
6: Selamlar kardeşim benim.
1: Aleykümselam.
6: Antalya'dan Derviş Şen.
1: Derviş Bey.
6: Son günlerin popüler parçası Bir Daha Sevmek Yok parçasını sevdiklerim, ablan arkadaşlarım ve yolcularım için istiyorum.
1: Anam ne kadar güzel bir ses tonu böyle.

0: Ay ne kadar değişik bir tip.
1: Önceki hayatınızda radyocu muydunuz?
2: Yahu seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nerede?
1: Bir can olsun. Ya şarkıyı ben hatırlayamadım. Kimin şarkısıydı o?
3: Kendinize çok iyi bakın. İyi
1: siz
3: çalışmalar
1: de.
3: Dilerim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
4: İyi akşamlar Ayhan.
1: Buyurun.
4: Yasal kanunlara göre takı kadınındır.
1: Öyle mi?
4: Kimse alamaz.
5: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
1: Peki. Diyarbakır'da İstekin öğretmen. Ha, evlenince ben yoktur, biz vardır. Biz olamazsan zaten o işin ömrü kısa olur. Teşekkür ediyorum, bu açıklamayı da aldık. Mesajlar çokça var. Birazdan tekrar görüşüyoruz.
6: Bir reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da. Selin.

0: Vay be, iki güzel şarkı ard arda geldi. Tekrar buradayız efendim. Hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara da selamlar. Bravo. Konu hakkında görüşler alalım bakalım. Bu arada WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir böyle olduğu gibi.
1: Bunlar takı kutularını birleştirmemiş. Bence bunların kalpleri de birleşmemiş. Bu evliliğin sonu hüsran Ayhan abi. Hemen eyvallah. Ayrılsınlar.
0: Takı kutusu ayrı olanın kalbi de ayrı mı diyorsun yani?
2: Evet valla, ne güzel söylüyorsun.
0: Valla güzel söylüyor ya.
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Buyurun, bir düğün videosunu gördük, sosyal medyaya düştü. Takı töreninde gelinin önünde ayrı bir kutu, damadın önünde ayrı bir kutu ve takı töreni bitince gelinin annesi kutuyu alıyor, damadın annesi de kendi tarafına düşen kutuyu alıyor. Bu nasıl, yeni bir şey mi, icat mı, yoksa normal mi artık yani günümüzde, onu öğrenmeye çalışıyorum. Hanımlardan da bilgi alırsak iyi olur.
3: Vallahi hop dedik Ayhan.
0: Efendim.
3: Trafiğin ortasından selamlar.
0: Ömer.
3: Boşanma davası devam eden biri olarak bence çok doğru bir şey yapmışlar.

0: Öyle mi? Niçin?
1: Ondan sonra kadın ya bütün bu takılar benim, takıların çoğunu senin ailen takmış olsa da ve o takılardan mesela hiçbir şey kalmamış olsa bile seneler sonra o yine de benim, kanunlar böyle diyor.
0: Öyle mi?
1: Denilen bir kişi olarak bence doğru yapmışlar.
0: Anladım. Yani
1: olabilir, neden olmaz?
0: Hayırlısı olsun sizin için, öncelikle onu söyleyelim. Şimdi yani çok canlı bir örnek olduğunuz için bu takı muhabbeti sizin davanızda geçmişte ya da günümüzde şu vardı şu vardı diye hep hanımefendiye mi kalacak? Burada nasıl bir karar veriliyor? Avukatlar neler söylüyor? Kısa bir bilgi daha alabilir miyiz? Son güncellenmiş haliyle iştihatlar değişiyor devamlı bazen. Devam edelim. Kırşehir'den Mehmet, kolay gelsin. Bence o evlilik başlamadan bitmiş. Vallahi ne bileyim ya, ben de izledim öyle işte. Size de soruyorum, görüşler alacağız. Bir reklam arası.
2: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim

0: işte hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: güzel. Robin Atomo buradaydı. İyi akşamlar. Radyoları yeni açan herkese selamlar. Saatler 18.39'u gösteriyor. 6 Mayıs günlerden çarşamba. Bugün radyo tarihinde, radyoculuk Türkiye'de, radyoculuk tarihinde özel bir gün. 99. yıl kutlanıyor. 6 Mayıs 1927 Sirkeci Büyük Postane. İlk anons Eşref Şefik Bey. Alo alo muhterem Sami'in. Burası İstanbul Telsiz Telefon İşletmeleri. Burası Radyo Turkuaz. Tekrar beraberiz. Yayıncılığımız kutlu olsun.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Az evvel aramızda hukukçu var mı? Son

0: yani işte Yargıtay bir karar veriyor, İstihatlar değişiyor falan, üst mahkeme başka diyor. Hani nedir o hukuki açıdan bu iş, boşanma olaylarında takı kimde kaldı şimdi en son? İhale kimde kaldı öyle değil. Ya anı değişiyor ne bileyim ben. Hukukçu da değilim, buyurun.
1: İyi akşamlar hop dedik Ayhan. Kahramanmaraş'tan Gökhan ben.
0: Buyurun.
1: Seni çok çaresiz görünce cevap vereyim dedim soruna.
0: Evet ya, siz de bir hukukçusunuz herhalde Gökhan Bey, buyurun.
1: Kutuya atılan takılar içerisinde erkeğe özgü bir takı ise erkeğe ait olduğu kabul ediliyor.
0: Nasıl? Onu...
2: Bu ne be?
0: Bir dakika. Kutuya atılan takı, tek bir kutu var. Erkeğe özgüyse eğer, bu bir saat, erkek saatiyse o zaman onun diyoruz, doğru mu?
1: Kadına özgü bir takıysa...
0: Küpe falan değil mi, doğru mu?
1: Kadına ait olduğuna karar veriyor Yargıtay son iştahatlara göre.
0: Son iştahatlara göre. Peki, teşekkür ederiz. Bakın en azından öğrendik. Bir bilene soracaksınız, her zaman söylüyorum. Bunda Hanım buyurun.
3: Sanırım artık günümüz gençliğinde ya da günümüz yaşantılarında ya da günümüz gerektiği çerçeveler dahilinde kimsenin kimseye güvencesi yok ki böyle bir önlem alınmış. Bana sorarsanız doğru mu? Asla değil.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hafiften böyle makaslıyoruz da çok daha dinleyiciye yer verelim diye.
4: Bence o çiftler evlenmesinler.
0: İstanbul İbrahim.
4: Yani güvenin olmadığı bir ortamda evliliğinde olacağını düşünmüyorum yani.
2: Ben vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Allah'a güzel söyledi.
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Alo. Buyurun bir dakika.
5: Merhabalar hop dedik Ayhan.
0: Merhaba.
5: Duyguları ve düşünceleri değişebilen bir varlık olan insana güven ne demektir ya? Her iki günümüzde ben bunu anlayamıyorum.
0: Nasıl yani, insan insana güvenmesin mi? Yani o manada mı söylüyoruz?
5: Güven, güven, ikide bir güven.
0: Evet öyle de, ama öyle değil midir?
2: Ne diyor, ne diyor?
0: Yani anlayabildiğim kadarıyla Bahar Hanım diyor ki insanlara çok güvenilmez diyor.
2: Ha, iyi iyi.
0: Ama neresi iyi, bir dakika.
5: İnsan duygularıyla, düşünceleriyle, fizikselliğiyle değişebilen, evrilebilen bir varlıktır.
0: Ha, tamam, anladınız mı?
2: Anladık lan siz.
0: Tamam, peki o zaman. Ben bir şey diyemem o zaman.
6: Bir reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: hayat şartları içerisinde hiçbir şey kalmamış olsa da siz borçlu oluyorsunuz. Erkek tarafı borçlu oluyor. Yani bu çok yanlış bir şey bence.
1: Evet.
0: Çünkü biz onunla mesela bir araba aldık.
1: Yani evlilik döneminde takılan takılar. Şimdi boşanma aşamasındasınız. Ancak zaman içerisinde aslında o takılar ya da alınanlar, ortak şeyler neyse daha da çoğalabilir, daha da azalabilir. Gittiği zaman ne oluyor? Mesela araba aldınız, sonra ne oldu?
0: Sonradan o arabayı sattık.
1: Şimdi ne olacak?
0: O paradan da bir ticarette tamamen kayboldu o para.
1: Olabilir yani, insanların başına her şeye gelebilir. Ticarette başarılı olunabilir, olunamayabilir. Sonrasında peki?
0: Ama yine de erkeğin boşanma durumunda erkek bu parayı borçlanmış oluyor.
1: Allah Allah. Zor işler ya. Görüş alacağız, bir reklam arası. Reklam.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Her şeyim var annem.

0: ürünlerinin hediyeleri pazaramada. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da.
3: Anne.
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fuck you, Hausgeräte.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: kaçırmayın. Reklam.
1: Haydi bakalım. Bir iki görüş daha alalım. İstanbul trafiğinde durum nedir ona da bir bakalım. %87. Of, ne olmuş bu akşam böyle ya? 1 2 3 trafik kazası Avrupa yakasında. Bu arada Taksim Meydanı'ndan Dolmabahçe istikametine inen o Gümüşsuyu yönü hem giriş hem çıkış oralar oldukça sıkıntılı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mesela bugün gidişli gelişli. Bir uçları nerede, öbür ucu nerede? Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Ataşehir'e bağlayan TEM otoyolu. Ataşehir'e doğru gitmek istiyorsanız eğer, oralarda oldukça yoğun. Yollarda olan dinleyicilerime kolaylıklar diliyorum. Faruk merhaba.
2: Ayhan abi iyi akşamlar. Bursa'dan Faruk ben.
1: Dinlemedim.
2: Abi şimdi bunlar takıları bölüşmüş de.
1: Evet.
2: Benim merak ettiğim evlenince muhtemelen giderler de ayrı olacak. Peki yarın öbür gün bunların çocukları olduğunda hastane masrafı, maması, bezi.
1: Mantıklı,
2: bunları
1: öyle
2: da
1: doğru.
2: Mı ayrı ödeyecekler? Nasıl olacak? Bunu doğru merak söylüyorum. Ettim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
3: Vallahi ne güzel söylüyorsun. Hayret.
1: Hayret, güzel söyledin vallahi.

olsun sana. Aslında dediğin doğru, eğer bu noktada böyle. Yalnız bir bilmediğimiz detay varmış. Onu da Malatya'dan Servet bizlere bildiriyor. Dostlar belki de yanlış da anlatıyor olabiliriz. Malatya'dan Servet. Önceleri nişan ayrı, düğün ayrı yapılırdı. Tabii nişan günü takılan takılar kız tarafının olurdu. Düğün günü de oğlan tarafının olurdu. Düğünde oğlanın mı oluyordu? Tabii yöre yöre de değişiyor bu arada, onu da söyleyeyim ben. Şimdi ise artan düğün masrafı nedeniyle nişanla düğün birleştiriliyor, aynı gün yapılıyor. Haliyle kıza takılan kız tarafının oluyor, erkeğe takılan erkeğin. Bizim burada aynı sistemi uyguluyorlar. Burada yanlış bir durum yok. Malatya'da böyleymiş durumlar. En azından bunu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyorum sen.

sevgiler, saygılar. Hop dedik şov. Devam ediyoruz dostlar. Erzurum'dan Serap, bence kim nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın, öyle davransın. Üç günlük dünya, kefenin cebi yok. Eyvallah Serap, teşekkür ediyoruz. Eskişehir Gül'den teşekkürler. Emine Özkan, daha evlenmeden ayrılık girmiş araya bu tip işlerde. Yarın bir gün boşansalar, kaynanalar çocukları da paylaşır. Biri sende, öbürü bende kalsın. Ya, o kadar da değil.

0: daha okuyalım, artık konuyu toparlayalım. Hatice Hanım buyurun, kısa yayınlayacağım.
1: Selamlar Ayhan Bey. Antalya'dan Hatice ben.
0: Hoş geldiniz.
1: Şimdi bu durumda yani şirket mi kuruyoruz, aile mi kuruyoruz? Çok saçma bir şey bu kadar planlı, projeli bir evlilik. Devamında da hoş şeyler getirmez diye düşünüyorum ben.
0: Peki, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Eşim Ayşe Ceren'in doğum günü. Sizin aracılığınızla kutlayabilir miyiz lütfen? Erdi, değil mi? Onu çok seviyorum. İyi ki var. Peki öyleyse. Ayşe Ceren, doğum günü kutlu olsun. Eşin seni çok seviyor. Biz de duyurmuş olalım. Ailenizde bir ömür boyu mutluluklar.
2: Bahse konu uygulama. Şu an evlilikleri zorda olan insanlar için belki doğru olabilir. Evet. Ama bana kalırsa böyle bir uygulamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Nedeni şu ki, evet, eğer baştan böyle ayrılık olursa bunun ikinci seviyesi, iki kayınvalide arasında biz çok taktık, siz çok taktık sorununda çıkacak.
0: Tam da o. Eskişehir Ertuğrul, çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir'deyiz yine, Mecit. Tamam, öyle olsun dediğin gibi. Diyor ki hemen kötü düşünmeyin diyor. Belki de kendi aralarında yarış yapıyorlar. En çok sen takı topladın. Ben çok takı topladım. Peki. Bam bam bam bam bam bam bam. Buyurun.
3: Bence o şöyle olmuştur.
0: Nasıl olmuştur?
3: Erkeğin ailesi alması gerekenleri almıştır. Kızın ailesi alması gerekenleri almıştır. Ev için, alışveriş için.
0: Kendi hesaplarını tutuyorlar yani alışverişlerde.
3: Öyle olunca da takı onlara kalmış gibi bir şey olmuş
0: Peki,
3: olabilir.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Erzurum'dayız Emine. Valla bu düğün cemiyet işlerinde cılkını çıkardılar diyor. Mesaj yollayan tüm dinleyicilerime teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bir reklam arası verelim. Şarkılarla biraz yürüyelim. Saat 7.30'dan itibaren de artık günün özel şarkılarını başlatacağız. Anlaştık mı?
4: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj
6: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Anne!
8: Anne!
9: Anne!
7: Anne!
9: Anne!
10: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
11: Fuck yeah, Hausgeräte.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
14: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
17: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
18: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
17: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
18: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
17: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
19: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanın.

0: Kullanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi gelecek.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: akşamlar. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Günün konusu sona erdi. Sağ olun, var olun. Şimdi tabii yollar oldukça kalabalık. Ben de sizlere artık kalan zaman diliminde de şarkılarla eşlik etmek istiyorum. Küçük küçük bilgiler de verelim. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Hani dileyenler, takip etmek isteyenler varsa hay hay. Hesaplarımız sonuna kadar açık. Devam edelim bu tatla.
1: Radyo Turkuaz.

uzun yıllar öncesinde Güven Baran. Yıllar sonra yeni bir şarkıyla karşımızda. Bilmediklerin var. Sevgili Güven, Müzik Dünyası'na yeniden hoş geldin diyelim. Seni de selamlayalım. Dostlar, kısa bir reklam arası sonrası.

5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bişke'ye uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Bişke'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde Bişke.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Biz

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol,

0: diyebilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

akşamın bu vaktine çok yakıştı bu şarkı. İlk olarak 1972 yılında okunmuştu. Orhan Gencebay tarafından Gülümse Kadar da birçok sanatçı seslendirdi ama şarkıların asılları tabii ki asıl kişilere daha çok yakışıyor. Orhan Gencebay'ın hemen ardından günün özel şarkılarında sırada Müslüm Gürses var. Çay ve Kahveler Şirket'ten özel şarkılar benden size armağan. İyi yolculuklar.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Benim de yayınımda en sevdiğim kuşak. Allah biliyor ya, tamam gülüyoruz, eğleniyoruz ama dinlenmek istediğimiz anda işte bu şarkılar çok işe yarıyor. Yolculuğumuz devam ediyor. Yurt dışındaki dinleyicilerime de bir selam ileteyim. Sonrasında işi şarkıya bırakalım.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atason gözünde, gözler üstünde.
4: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
5: Bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
4: Bu?
6: Bunu?
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
11: Hem de hiç para vermeden.
12: Abonelik de yok. Aidat da yok.
10: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
13: Ne istersen Neon1.
14: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı

Büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anneler günü yaklaşırken en değerli hediyenin sevgi ve birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmuyor. Bu özel günü sürprizlerle tamamlamak isteyenler için hediye seçenekleri de çeşitleniyor. Anneler gününde hem kullanışlı hem de günlük hayata dokunan hediyeler öne çıkıyor. Özellikle kahve makineleri, çay makineleri, süpürgeler ve küçük mutfak aletleri annenizin hayatını kolaylaştıracak ve her gün hatırlanacak alternatifler arasında yer alıyor. İdefix de bu ürünlerde her gün yenilenen sürpriz fiyatlarsa hediye seçimini daha da avantajlı hale getiriyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek hediyeleri keşfetmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te.
2: İdefix bilgilendirdi.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu ilk yayınını gerçekleştirdi. Yayınlar Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katından yapıldı. Bu gelişme Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı oldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın ola hayrola. Saat 17'de inşallah tekrar görüşmek üzere. Birazdan Karışık Kaset, sonrasında Uğur Eracil yayında. Allah'a ısmarladık.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçmedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranlı yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu ilk yayınını gerçekleştirdi. Yayınlar Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katından yapıldı. Bu gelişme Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuvaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Turkuvaz'ın birbirinden güzel programları sabah 7 ile başlayıp bu saate kadar gününüze eşlik etti ve çoğunuz Radyo Turkuvaz'ın co-pilotluğuyla da işlerinizden evlerinize ulaştınız. Bir kısmınız ise işlerinize ulaştınız. Bazılarınız ise hala yollardasınız. Ama çoğunuz için günün koşturmacası hani neredeyse bitti gibi ve evlerimize, köşelerimize çekildik. Duyguların dört mevsimini yaşayacağımız ay ışığında ruhumuzu dinlendireceğiz bu akşamda. Ben Uğur'la ay ışığı bu akşam içinde başladı. Başladı başlamasına ama şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar dileyerek başlayalım. Yollarda olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek başlayalım. Evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileklerimizle başlayalım. Şarkılar, şiirler sizlerin yüreğinize hoş gelsin. Siz de ay ışığına hoş gelin.

yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

çok centilmen bir satranç ustası maç esnasında 9 saattir hamle yapmayan rakibine böyle içerleyerek "Ne zaman oynayacaksın?" diye sorduğunda "Sıra sizde değil mi?" cevabını alıyor. İnsan ilişkileri de böyle değil mi? İletişimsizlik aslında. Anlamsız kırgınlıklar ve zaman kaybı demek bir taraftan. Örnek olarak açıkladığım olayı düşünecek olursak 9 saattir bekliyor rakibi hamle yapsın diye. 9 saat. Neden mesela bir saatten sonra sormuyorsun diye düşünüyor insan. Bir de içerliyor ne zaman oynayacaksın diye. Ama sonrasında aldığı cevap sıra sizde değil mi? Yani iletişimde kalmak önemli sevgili dinleyenler. İletişimsizlik ve anlamsız kırgınlıklar zaman kaybı demektir.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da çok güzel bir paylaşım görmüştüm. Diyor ki dünyanın en iyi 6 doktoru. Çok ilgimi çekti. Şöyle bir baktığımda birinci sırada diyet var sevgili dinleyenler. Dünyanın en iyi doktoru sıralamasında. İkinci sırada güneş vardı. Üçüncü sırada dinlenme diyor. Dördüncü sırada egzersiz. Beşinci sırada arkadaşlar. Ve altıncı sırada kendine saygı. Aslında bu listeyi uzatabiliriz ama en iyi doktor arasında sağlıklı beslenmeyi vurguluyor aslında. Dinlenmeyi, bedenimizi, ruhumuzu dinlendirmeyi. Beden dinlendirmek konusunda sadece böyle hiçbir şey yapmamak değil. Spor yapmak da aslında beden için çok iyi geleceğinden dolayı bir dinlenme türü aslında. Arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirme. Ama en önemlilerinden biri de kendinize saygı. Ha, bu listeye ekleyebiliriz. Mesela 7. sıraya gülüş diyebiliriz mesela. Gülümseme. O da çok iyi bir doktor değil mi? Hem kendimize hem gören herkese. 8. sıraya bence şarkı diyebiliriz. Ruhumuza dokunan şarkılar. O zaman sıradaki şarkıyı da tüm dinleyenlere armağan etmiş olalım.

Özellikle de akşamlar. Akşam olduğundaki o sessizlik. Sessizlik bazen en anlamlı da iletişim biçimi aslında. Sözler yerine sessizliği tercih etmek. Böyle derin bir anlayış ve çokça da saygıyı sanırım ifade ediyor. Sessizlik zihnimizi dinlendiren ve içsel huzuru sağlayan da çok önemli bir durum değil mi? Eminim hepimizin bazen o sessizliğe ihtiyaç duyduğu anlar oluyordur. İşte bu yüzden ara ara sessizliği kucaklamak güçlü bir iletişim aracı olarak da bizi daha da çok birleştiriyor. Sessiz kalmak isteyişinize

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Hani duyguların dört mevsimini yaşıyoruz ya. Bazen sohbet arasında sizden gelen mesajlarda da gördüğüm, en çok vurguladığımız duygulardan biri de güven sanırım. Gitgide azalan, gitgide değerini anladığımız, aslında yaşamın akışında ne kadar da çok büyük bir yürek hafifliği sağlayan, yürek teslimiyeti sağlayan önemli bir duygu olduğunu anlıyoruz. Birine duyulan şüphesiz güven hissi sanırım dünyanın en güzel nimetlerinden biri olabilir. Hazreti Ebubekir'in Peygamber Efendimiz için "o söylediyse doğrudur" demesi işte şüphesiz bir güven örneği aslında. Geceye duamız olsun, Allah eşin de, arkadaşın da, ailenin de böyle güven vereni nasip etsin her birimiz için. Ama tabii ki bizim de bize güvenenleri yarı yolda bırakmamamız, bize duyulan güven duygusunu zedelemememiz, yıpratmamamız konusunda da yine kendimizle dikkatli olmalıyız. Sadakat çok büyük bir olay çünkü.

Kendimize sıkça hatırlatmamız gereken çok önemli bir durum, zaman konusu sevgili dinleyenler. Zamanı var bazı şeylerin. Bazı şeylere senin müdahale etmen gerekmiyor. Öyle bir zaman geliyor ki hani bütün taşlar yerine oturuyor ve sen kılını bile kıpırdatmadan her şey yerini buluyor. Kendiliğinden oluyor bunlar. Her şeyin ve herkesin aslında bir zamanı var sevgili dinleyenler. Hani bunu bilip bunu söyleyelim. Zamanı var. Nedir? İnsanoğlu sabırsız tabii ki. Birçok olmasını istediği birçok şeyin hemen olmasını istiyor ama işte zamanı var diyor oradan. Dünyada, evrende, kaderde. Bakıldığı zaman bir insan hayatımıza girecekse zamanında giriyor. Çıkacaksa zamanında çıkıyor. Yapacağımız herhangi bir şeyin bile aslında bir zamanı var. Biz yapsak bile onun yansımasını ya da onun gerçek yerini yine onun zamanı geldiğinde hissediyoruz. Zamanını bekleyen bazı şeylerin de güzel karşılığını yaşayalım.

şu günler ne zaman geçecek bilmiyoruz. Bazen yaşama hissimiz dahi kaybolabiliyor. Bir hissi kaybetmenin korkunç endişesi içinde bulabiliyoruz kendimizi. Bir his öldü tabiri vardır ya, işte böylesi bir durum. Maalesef çoğu yaşadığımız kötü durumda aslında bir hissimiz ölüyor. Ve ne de büyük bir kayıp o. Mesela bunları sizinle paylaşırken yalnız olmadığımı da biliyorum. Biliyoruz böyle bir durumda. Gide bazı gerçekten yaşamıyormuşum da yalnızca yaşadığımı düşlüyormuşum gibime gelir diyor. Geçecek sevgili dinleyenler. Yaşadığımızı düşler durumda değil miyiz? Ama işte biliyoruz ki umut var ya, umut ediyoruz. O güzel günler için. Gelecek o günler ve bizler de bu yaşadığımız buhranlı günleri geride bırakıp bir anı olarak hatırlayacağız ve anacağız. Sadece umudumuzu yitirmemeli, o güzel günleri hak etmek için de mücadele etmeli sevgili dinleyenler.

vazgeçme, umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

duramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam, canımdan geçerim.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

eşikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez

Zaman ne tuhaf değil mi? Yani sorsam mesela hepinize bu zaman kaçınızın zamanı diye şöyle söyleyebiliyor musunuz? Evet benim zamanım bu. Tam zamanımdayım diye söyleyebiliyor musunuz gerçekten? Doğrusu bir türlü tesadüf etmiyor. Adeta hep yanlış zamanlardayız. Bu çağdan nefret edenler hanesi hayli kalabalıkta diyebiliriz. Bazen bazı şeyleri bilmemek daha huzurlu geçiriyor o zamanı. Ama işte bilince o zamanın yükü zihnine yükleniyor önce, sonra ruhuna ve ardından bedenine. Bilmek yoruyor bazı zaman işte. Nihan Eren, Kör Pencerede Uyuyan kitabında kimse birbirinin tam zamanında değil. Keşke söylemeden, hiç konuşmadan anlaşılabilse. Yalnızca bakarak. Bu kadarı yetse, diyor. Ama yetmiyor değil mi sevgili dinleyenler? İşte keşke yetse insan birbirine. Ya da kendi kendine. Ama yetmiyor, yetemiyor maalesef. Yanlış zamanda ya da yanlış yerde denk düşüyor işte istediğine. Ya da hiç düşemiyor.

yaptığım, altını çizdiğim bir cümleyi sizlerle paylaşacağım. Suna Yakın'ın şu sözü kendi nazarımda çok kıymetli bulurum ki yakın bir zamanda da uyguladım diyebilirim. Diyor ki Suna Yakın, eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen gün gelir en sağlam yerinden kopar. Canın yanar, canını yakar. İşte biz o inceldiği yeri aslında çok iyi biliyoruz ve çoğu zaman da o inceldiği yerdeyiz. Ama işte ama kopamıyoruz. Bunu izah etmek de, savunmak da öyle lafla olduğu gibi kolay da olmuyor elbette. Ama çok yok maalesef o inceldiği yeri aşıp da daha sağlam bir şekilde devam eden. Tabii ki vardır elbette de işte sayıca az olsa gerek. O inceldiği yer neresidir? Önemli olan soru bu. Kalbinizin acıdığı, böyle nefes almanın eziyete dönüştüğü, tabiri caizse bağırmak isteyip de sustuğunuz, içinizin alev topu, dışınızın da buz gibi olduğu bir zıtlıklar karmaşası adeta. İnceldiği yer sevgili dinleyenler, aslında sizin sabırla geçmesini beklediğiniz yer olmamalı. O halde bir daha gelmemeniz gereken bir dönüm noktası olmalı işte. O yüzden de bir kere daha bu sözü tekrar etmeli. Eğer inceldiği yerden kopmasına izin vermezsen,

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Ahmet Selçuk İlkan sevgili dinleyenler. Ahmet Selçuk İlkan 26 Ekim 1955'te Adana'da dünyaya geliyor. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra lise yıllarında yazdığı ve çeşitli dergilerde de yayımlanan şiirleriyle dikkatleri üzerine çekiyor aslında. Eğitim için Almanya'ya gitme durumu var ama sonrasında tekrar dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giriyor ve mezun oluyor. Ve 1978 yılında profesyonel olarak da şarkı sözü yazarlığına başlıyor İlkan. Hangi şarkısını söylesem ki? Kahır Mektubu, Anılar, Sabahçı Kahvesi, Hatıram Olsun, Bir Gülü Sevdim, Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasıdır gibi daha nice birbirinden kıymetli ve özel şarkılara da imza atıyor. Kıymetli sanatçımıza nice şiir dolu yıllar dileyerek 3. saatimizi onun Seni Arıyorum şiirini paylaşarak başlayacağız sevgili dinleyenler. Ve bu vesileyle de geceniz şiir olsun.

Bu şehrin bütün sokaklarına sinmiş yalnızlığım. Sensizliğin köşe başındayım. Avuçlarımda kırık dökük pişmanlıklar. Avuntusuz çıkmazlara doğru yürüyorum. Bütün umutsuzluğuma inat, yine seni arıyorum.

Ayaklarımda bildiğin o ıslık. Sokak lambalarına sığınıyorum. Hafiften bir yağmur ağlıyor benimle. Bir deli rüzgar saçlarımda. Yalnızlıktan üşüyorum. Bulamayacağımı bile bile yine seni arıyorum. Anlatacak nelerim var bir bilsen. İçimde ihtilaller kopmuş. Kendimi sürgüne verdim. Mutluluğum çoktan iflas etmiş. İtiraza hakkım yok. Biliyorum. Beni savunmak sana düştü. Seni arıyorum. Yarım kalmış şiirlerim gibisin. Yaşanmamış çocukluğumsun anılarımda. Öylesine eksiğim ki sensiz. Öylesine sahipsiz. İşte bütün umutlara havlu attım ve gidiyorum. İçinde geç kalmışlığın çaresizliği. Çocuklar gibi ağlıyorum. Ve gel gör ki her damla gözyaşımda yine seni arıyorum. Her damla gözyaşımda yine seni arıyorum.

Bazen her şey öyle kolay kolay boş verilemiyor sevgili dinleyenler. Boş ver deyince geçip gitmiyor maalesef. İnsanız en nihayetinde. Yaşamayan tabii ki bilmiyor. Ama akıl veriyor işte. Boş ver, unut gitsin. Allah'ından bulsun diyorlar. İşte böylesi durumda Selçuk Baran'ın şu sözlerini hatırlıyorum. Nasıl da unutuveriyoruz her şeyi. Çektiğimiz acıları, bize yapılan haksızlıkları. Acaba dayanmanın bir erdem olduğunu neden öğrettiler bize? Acıları unutmanın akıllılık olduğunu kim söyledi? Bilgelik mi bu? Değil değil mi sevgili dinleyenler? Değil. Ama işte bir yerden sonra boş vermeyerek de ayrı bir yük ediniyoruz sanki kalbimize. Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden ya da Twitter'da bazen böyle aklıma gelen, dilime dökülen cümleleri yazıp sizlerle de paylaşıyorum. Birinde şöyle demiştim. Yine yeşerecek sararandallar. İlkbaharın habercisi değil mi karla, kışlar? Kat kat giyinsek de üstümüze kalplerden bir bir atılıyor. Yalan dolan olan dost görünümlü insanlar. Yine yeşerecek sararandallar. Yeşille mavinin cümbüşünde daha büyük olacak mutluluklar. Boş verelim. Boş verelim sevgili dinleyenler. Yeşeren dallara ve daha büyük mutluluklara şahit olabilmek için. Boş verelim.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım. Sen masallar okurken daha ben acıların yazarıyım. Haklısın, aramızda dağlar, denizler var. Haklısın, aramızda uçurumlar. Senin sevdaların 3 günlük masal. Benim sevdalarım Allah'ına kadar. Elma şekerimi sandın aşkı. Ne şiirin şiir, ne şarkın şarkı. Hele bir kırılsın feleğin çarkı, İşte ben o zaman görürüm seni. Hala tahta masalara yazıyorsam adını, aşk kitaplarında arıyorsam tarifini aşkın, kahır mektuplarında yeniden buluyorsam seni, ıslak mendillere siliyorsam gözyaşlarımı, eyvahlar çekiyorsam bir biten aşkın ardından, bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor diye haykırıyorsam ve sabahçı kahvelerinde bir çay gibi demliyorsam hasretini ve inadına özlüyorsam o çay karası gözlerini, bil ki bu seni erkekçe sevdiğimdendir. Bu benim ilk aldanışım değil, bu benim son yıkılışım değil. Bırak bu sahte gözyaşlarını, bırak bu masum bakışlarını. Üzülme, benim için üzülme. Üzülme bu son için. Ben yeterim kendime. Varsın da bir dağ gibi büyüsün hasretin içimde. Varsın da her gece bir kelamın tellerinde ezilsin kalbim. Varsın da bir daha değmesin ellerim ellerine. Asla pişman değilim. Hatırla, bir adam diyordun. Hatırla, bir adam ömür boyu sevsin beni. Ömür boyu. İşte o deli, işte o çılgın, işte o adam benim. Çünkü ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim.

0: Ve yine bir son daha.
1: Ama bir günlük
0: ara vermeli bir son. Yani virgül koymalı sevgili dinleyenler. Nokta değil. Uğurlayışı umarım bu gecede yüreğinize huzura dair bir katkısı olarak geçmiştir. Bir şarkıda size anlatabilmiş, tebessümünüze ya da uzun uzun dalıp gitmelere vesile olabilmişizdir. Yani sözün özü size iyi anlatabilmişimdir umarım. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Kısacık zaman

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com